0: Hörmətli radio anlıqıcılar, bu sayfamızdə bir obdan insulin nemişki qarışdırışqı uçuraydı degen məzmunda sözləb birimiz. Köp yemigən turuqluq, oruqlı yalmaslıq, diabet kesli bolmasım o, ligen daim çarcab mağdursızın iş. Qorsaqdiki artıq göç barğan seri köp iş. Əməliyyətdə, qarmaqqa münasifətsiz bolğan bu kiçik məsələlər, madda almış məsələsi bilən münasifətlik buluşu mümkün. O bolsumu, insulin qarışdırışqı uçuraş. Birinci, insulin degen nime? İnsulin qarıştırışqa uçuraş degen nime? İnsulin qanda xizmet qılıdı? Biz insulinni məxsus açqoş dəb təsavvür qılsaq bolıdı. Bədən hüceyrilərinin sırtqı yüzüdəki qobul qılğıcı təncə maskeladığan şik qulubbidur. Tamaq yegəndən kiyin qan şikri örləb, açqazan azdı bezi insulin acırtıp çıxırdı. Bu açqoç hüceyri yolunu içip, qandigi glikoza hüceyrigi kırıp, energiyaga aylınıdı. Qan şekeri şununga ägişip tövallab, adam bedinnin asasi metabolizm tamponlıqını saqlaydı. İnsulin qarıştırışqı uçuraş qandaq ahval. Adi qılıp etkanda insulin signalının yetküzülüş önümi zor dərəcədi tövalləş. Jigar, muskul, yağ qatarlıq toqulmalarının insulinga bolğan sezgürligi tövallab kessa, insulinin glikozni hüceyrige oŋuşlıq kirgizişi teski toqtaydı. Şeker qandı turıp qelip, toluq parçılap paydalanğılı bolmaydı. Qan şekerini turaqlaştırıp, metabolizmdiki kemtüklükni toluqlaş üçün, aşqazan astı bezi pəqat insulinni davamlıq köp acırtıp çıqırıp, yuqri insulinlik qan kesilini şekillendirdi. Nurgun kişilerin aç qorsaq çağdaki qan şekerinin sallıq qimeti normal bolsumu, lekin bədən allıqacan normadan artıq xizmet qilish haltıda turdu. Bu mu, qan şekerinin normal, amma insulin qarışdırışqı uçuraşdan mevcut bolishidiki daim körlüdüğan səbəb. İnsulin qarşılıqı uçuraş bədən metabolizmi qalayım qalışının dəsləb kipadisi bulup, vaxtıda əhmiyyət beriş gerek. İkinci, yaxşı turuqluq nemişqa insulin qarışdırışqı uçuraş payda buludu. İnsulinga bolğan qarşılıqni tuğma bədən sapası və kiyin payda bolğan nacar turmuş adeti ortaq keltürüp çıxırdı. Semizlik muhim səbəb. Alaqadar tədqiqatlarda görüstülüşcə bədəndiki yağ qancı yuqur bolsa, insulinin qarışdırışqı uçuraş dərəcisi şünçə roşen buludikin. Qorsaq tipidiki semizliknin təsiri texim gəvdilik buludikin. İçki əza ətrafıqı yığılıp qalğan yağ davamlıq yallıq faktorunu qoyub berib, insulin signalının yetküzülüşüge kaşlı qılıp, hüceyrilərinin insulinğı bolğan inkasını tövəllü dividikin. Şunun bilen bilen yağ bədəninin glikozunu xorutuş iqtidarını acizlaştırıp, asalla semizlik qarşılıqı uçuraşını iğirlaştırıp etip, qarşılıqı uçurğanda may teximi asan yığılıp qilişdək oylun işini şekillendirdikin. Uzaq müddət muvafiq bolmagan yemek içmek, iqtidarını çektin aşırıp etiş, enchik işlengen şeker, yağda pişirilgan yağ tərkibi yuqri, yuqri energiyalik yemekliklerini köp yeş qarşılıq payda qılıdgan asaslıq yemek içmek amili hesaplanıdı. Hədidin ziyade köp yep içiş, 3 vaxt tamak tərtipsiz buluş, hədidin ziyade tamak çeklim koygandın kiyin, bədən iğirliqi örləş qatarlıqlarının həmmisi, qan şekerinin davalğuşi və insulin acırtıp çıxırış eritimini qalaymı qallaştırıp, metabolizmnin tamponsızlıqını iğirlaştırıp etidu. Uzaq oldurup midirlamaslıq, muskul miqtari yeterlik bolmaslıq, qarıştırışını küçəydi etidu. Uzaq oldurış, çeniqiş kəmçil buluş muskullarının xorışını kəltürüp çıxırıp, muskullarının glikozunu xorutuş ixtidarı tövəlləb, artıq şeker miqtari qanğı yığılıp qilip, insulin acırtıp çıxırış besimini aşırıp etidu. Uzaq müddət keçisi uxlamay tan atquzuş, dəm iliş qalayım qalışış, içki acıratmalarını qalayım qalaştırdı. Uyqu yetərlik bulmaslıq, keçi bilən kündüzni almaştırıp qoyuş, adam bədinnin metabolizm ritmini qalayım qalaştırıp, insulinnin səzgürlikini tövəllü tüvitidu. Şunun bilən bilə, şikər örlütüş hormonini örül tüvitidu. Uzaq müddət davamlasa, asalla insulin qarşılıq uçuraşını kəltürüp çıxırdı. Tuğma ersiyyət, yaş və başqı təsir körüstüdüğən amılla ersiyyətkə bəlgilik təsir körüstüdü. İki tiplik diyabet kesli, metabolizm yığındı keselik alameti cemiyet tarihi bar kişilerinin insulinga bolgan sezgirliki tuğma aciz bulup, keselge griptar buluş xavpi teğim yuqur boludu. 35 yaştın kiyin köpsandaki kişilerinin metabolizm süreti tedirici astılap, aşqazan astı bezi aralçılarının iktidari tabi çekinip, karşılık uçuraş ihtimalli qaşıdı. Uzak müddet ruhi besim iğir buluş, kısmen hormon türdeki doğrular köp, xaltılık tuxumdan yığındı keselik alamıdı mu insulin karşılık uçuraşını keltürüp çıkırdı ya ki iğirlaştırıydı. 3. İnsulin karşılık uçuraşının kandak təsiri bar. Cahil korsak tıplık semizlik, yağını azaytışının qiyillik derecesini zor derecede aşırıydı. Bedendeki ziyade acırılıp çıkan insulin, kan şekerini tanşigenden başka yana yağının bir kişini ilgiri sürüp, yağının parçalınışını tizgilleydi. Bulup mu, içki azalar korsak kısmıga asalla yağ yığılıp kalıdı. İki tıplık diyabet kesilinin payda buluş xavpini tedirici yukarı kötürüydü. Dastlabki mezgilde aşqazan astı bezi köp insulin acırtıp çıkırış arqılıq kan şekerinin muqumlıqını saklaydı. Ama uzak müddet normadan artık hizmet kılgandan keyin aşqazan astı bezi aralçıları beta hüceyresinin iktidarı asta asta ziyanğa uçurab, kompensatsiya iktidarı tövelleydi. Aşqazan astı bezi aralçıları yeterlik miqdarda insulin işlep çıkıralmağanda kan şekeri devamlıq örlep, şekerge çidamçallıqnın normalsızlıqıdan tedirici terakki kılıp, iki tiplik diyabet kesilige aylanıdı. İki tiplik diyabet kesellikige aylanıdı. İnsulin karşılık uçuraşımı köpsandaki iki tiplik diyabet kesellikinin dastlabki asası hesaplanıdı. 3 yukarı buluş, yürek miyeng kan tomuru keselliklerinin kaybını aşırıydı. İnsulin, metabolizmden kalayım kalışı, kan şekerge təsir körüstüplü kalmayı yana, kandaki yağ, kan besminin metabolizmge təsir körüstüdü. Yukarı insulin halde kan tomurlarının tarayışını gıdıqlap, kan besmini örlütüp, cigarının tiri, glitserit bilen kolesterinini biriktirişini ilgiri sürüp, kandı yağ köpeyip ketiş, cigarını yağ kaplaş, yerlik boğum ağırıqının payda buluş nispetini yukarı kötürdü. Uzun müddet kan tomurları zahmilense, arteriyinin bot kısman ketişini tezildip, yürek tıkılması, meni tıkılmasının yoşurun xavpini aşırıydıdı. İçki acıratmalığa kaşlı kılıp, her hıl bir aramlıklarını keltürüp çıkardı. Ayalağın nispetini etkanda insulin karşılık uçuraş köp, İçki acıratma metabolizmi karakterlik tuxumdan yığındı keselik alamıdını payda kılıdığan açıkışlık sebep olup, asalla ayız kalayım kalışış, tuxum çıkırış bir normal buluş, tekrar dan horek çıkıp çat çüşüş, amıldar buluş, kıyım buluş katarlık mesele görüldü. Metabolizm tamponsızlığı yana adamını devamlıq çarçıdıdı. Uykuğu xumar kılıdı, dektini çeçividiydi. Uxlaş vaxtı yeterlik bulgan taqtırdımı mağdursızlıqını pesaytelmeydi. 4. İnsulin karşılık uçuraşını əsligi keltürgül buludu. Baldur arlış gerek. Dastlabki mezgildeki insulin karşılık uçuraşını turmuş usuluğa arlış arqılıq yaxşılıqlı buludu. Baldurak tanşaş arqılıq teximi köp nəpki erişkil buludu. O, əsligi keltürgül bulmaydıgan kesellik özgürüşü əməz. Pəqat, bədən çıxarğan metabolizm signalı bulup, biznin kündülük adetimizni vaxtıda tanşışımızni əskertidu. İnçki işlengen şeker, yağda etildirip pişirilgan yemekliklerini kubul kılışını azaytış. Kanuniyetlik hareket kılışta çın turup uzun oltırıştın sakılınış. Yeterlik uxlaşka kapaletlik kılıp, bel aylanması ve beden iğirliğini kontrol kılış gerek. Bu addi, asan, davamlaştırıl buluduğun turmuşunu tanışaş, insulinin karşılık uçuruşunu yakşılaştaki en asaslık, önümlük usul.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptanım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşebbüs kılaylı.
2: Oddiy sog'lomlik harakatlari.
0: Hörmetli radyo anlıgıcılar bu sahibimizde bir kitabını putnağın dümbüsüge koyup bergende oşuk boğumi kayırılıp getiş asarıdını yakşılıklı bulamdu degen mezmun deyip tanladı buludu. Bugünkü sağlamlık adıya hareketi de putti kayırılıp getip əsligi kelivatkan dostlarga oşuk boğumi kayırılıp getip əsligi kelivatkan mezgeli de her günü oltırıp televizor körgeç zahmilengen putnağın dümbüsüge kilin kitabdın birini koyup 10 minut turguzuş, her günü 2 qedim davamlaştırışını tavsiye kılımız. Qayırılıp ketgenden keyin faqat aram elip hareket kılmaganda, oşuk boğumi etrafıdaki sınırlar kısqırap, qaytıp kelip, putnan tekrar qayırılıp ketişine keltirip çıkırdı. Kitabnın iğirliği put parmağını igişke, muqim hem sijil besim elip keledi. Sılıq sözüş, boğumlarının qaytıp kelişinin aldın aladı. Meşgulat usulü oltırıp kelin kitabını yani tahminen 500 gramdan artıq putnun dümbüsüge tekşi koyup putnun dümbüsü de besilgandek sezim payda kılış put parmaqlarını besip olmasık gerek. Eğer ağırgandek hez kılsınız bir qabat lüngü koyup pesaytın. Qayırılıp ketkenden keyin elastik tasma bilen meşk kılgandan başka kitap arqılıq besimni aşırışını sınap baksanız mı boludu? Sel karalgan bir küçük hareket sizni adet karakterlik put kayırılıp ketişten kutuldurdu.

Radio anlıqçılar, əmdi hava raydı məlumat anladımız. Ürümçide hava uçuq, temperatura 24-36 Celsius gradus qıca. Altayda hava uçuq bulup kiyim bulutlanıdı, temperatura 20-35 Celsius gradus qıca. Çöçekte azraq yamğur yığıp kiyim bulutlanıdı, temperatura 20-36 Celsius gradus qıca. Gülcide hava bulutluq, temperatura 21-37 Celsius gradus qıca. Bortalada hava bulutluq, temperatura 21-36 Celsius gradus qıca. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 29-39 Celsius gradus qıca. Koytanda hava uçuq, temperatura 27-38 Celsius gradus qıca. Şihanzada hava uçuq, temperatura 23-39 Celsius gradus qıca. Sancada hava uçuq, temperatura 25-38 Celsius gradus qıca. Qumulda hava bulutluq, temperatura 23-36 Celsius gradus qıca. Turpanda hava bulutluq bulup kiyin içilidu, temperatura 31-41 Celsius gradus qıca. Korlada hava uçuq, temperatura 25-35 Celsius gradus qıca. Aqsuda hava uçuq, temperatura 24-37 Celsius gradus qıca. Atışta hava uçuq, temperatura 21-37 Celsius gradus qıca. Qashqarda hava uçuq, temperatura 20 Qashqarda hava uçuq, temperatura 20-37 Celsius

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır, etti geldik haberle programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışımızlar, ettigelik haberler programımızda anlaşımlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 6. ayının 30. günü, Seyşembe. Dehkallar kalendarı boyunca 5. ayının 16. günü.
2: Aval, bu kıdımkı programımızdan asası mezmunlarına tanıştırımız.
1: Abdonum Raylık Partiye Komiteti Nazriye Ögünüş Merkezi Grupsi Maksus Temelik Ögünüş Yığını ötküzüp, Xi Jinping Partiye Kuruluşu ideyasını çoğunkır ögünüp, özleştürüp, sosyalistik zamanı vilaşkan Şincan kuruşunu yukarı şüphetlik partiye kuruluşu arkalık küşlük siyasi kapaletki iki kılış gerek tep taktildi.
2: 9. növetlik Jongu Asya Avrupa Körgezmesi'de Tunji elan kılıngan bir türküm mehsulat ve teknikler merkezlik utturuğa çıkarılıp, Körgezmenin Tunji icadi buluş evzelliki toluk namayan kılındı.
1: 9. növetlik Jongu Asya Avrupa Körgezmesi'de Tunji kitim bütün ceryanda karbonu neytrallaştırış işe şurulup, devlet tercilik nöl karbonluk sırtkı ecüteş katta merikisi berpa kılındı.
2: Abdonum rayondaki caylar, uğrullar, mol, rengdar faaliyetlerini kanat yaydırıp,
1: Şincan'daki 22 banka, maliye, pul muamilini maslaştırıp, işki ihtiyacını ilgeri sürüştüki, Şincan'daki 22 banka, maliye, pul muamilini maslaştırıp, işki ihtiyacını ilgeri sürüştüki, bir katar siyaset arkalık sahelerge 112 milyar 800 milyon yuan karz verdi.
2: Aral şehrinin 100 man moluk küzgü buğday etizida memleket boyunca yukarı husul rekordi yaratıldı. Emdi haberler anlağla.
1: Stansımız haberi. Abdonum Raylık Partiye Komiteti Nazriye Ögünüş Merkezi Grupsi Tünögün Maksus Temelik Ögünüş Yığını ötküzüp, Xi Jinping Partiye Kuruluşu ideyasını çoğunkır ögendi özleştirdi. Ögünüş neticesini partiya rehberliki ve partiya kuruluşunu küçeytiş, Şincan hizmetini yakşı işleştiki ameli hareketke tırışıp aylandırıp, Cunha milleti ortak gevdesi yığını müstehkemleş, sosyalistik zamani vilaşkan Şincan kuruşunu küşlük siyasi kapaletki iki kılışını talep kıldı. Abdonum Raylık Partiye Komitetinin şucisi Chen Xiaojiang yığın riyasetçilik kıldı, hem de söz kıldı. Abdonum Raylık Partiye Komiteti Daimi Komitetinin azaları ve Abdonum Raylık Halk Kurultayı Daimi Komiteti, Abdonum Raylık Siyasi Kengeşinin asaslık mesulü fikir almaştırıp söz kıldı. Köpçilik monolarını bildirdi. Jongo Komünistik Partiyası kurulgalıkının 105 yıllıkı keliş aldı da Partiya Merkez Komiteti Xi Jinping Partiya Kuruluşu ideyasını resmi otturgu koyup ve sistemilik çöndürüp partiya kalbi, halk kalbiga mayıllaştı. Bu, bütün partiya, bütün cemiyetinin yüksek ortak tonuşu bulup, yeni devirdeki partiya kuruluşudun ibaret yeni ulu kuruluşunun çoğunkır terakkiyatıga cezmen küşlük törtkü buludu. Xi Jinping partiya kuruluşu ideyasını çoğunkır ögünüp, özleştirip, partiya rehberliki de kılçı iğişmayı çıngdırıp, partiya kuruluşunu küçeytip, ikkini tihleşinin alkılğuş ahmiyetini çoğunkır özleştirip, ikkini qoğdaşını kat'i işkaşırıp, yeni terakiyat ideyası ve yeni devirdeki partiyanın Şincan'ı idare kılış tedbirini toluk, delcayda, umumizlik izcillaştırıp, cemiyet mukamlıkı ve ebedi emirlikten ibaret hizmet baş nişanını çın puhtı tutup, Cumhur milleti ortak gevdesi enini müstehkemleşini asası liniye kılıp, Partiya Merkezi Komiteti Şincan'ı belgilep bergen 5 çoğun stratejiyelik orun bekitmesini közlep, ıslahat, terakkiyat, mukamlıkının törlük hizmetlerini puhtı alığı sürüp, sosyalistik zamani ulaşkan Şincan'ı casaret bilen kurup çıkımız. Chen Xiaojiang bunuların görsetti. Xi Jinping partiya kuruluşu ideyası baş şuji Xi Jinping'nin yeni devirdeki partiya kuruluşu ameliyetige rehberlik kılış, türtkü buluş tecrübesinin yakuni ve nazariye yükselişi. Xi Jinping yeni devir cungoçi sosyalizm ideyasının partiya kuruluşu sahipsi. Onun da yeni devirdeki partiya kuruluşu nazariyesi de ameliyetide tüzümüde yenilik yarış neticeleri merkezlik eksettirilgen bulup, partiyani devletni qudrat taptirishda zo'r real ahamiyatga va uzoq mazgillik yetakchi ahamiyatga ega. Bu muhim ideyaning marksizmlik partiya qurish ta'limotini jo'ngochlashtirish, davrlashtirishda yangi manzil ochib, yangi davrdagi partiya qurilishidan iborat yangi ulug' qurilishni cho'nqur olg'a surishni tub qo'llanmiga va harakat ko'rsatmasiga ega qilib, dunyoning partiya qurilishidagi qiyin masalalarni hal qilishini jo'ngo tajribasiga ega qilganligini cho'nqur tonib yetib, o'g'inish, izchillashtirish siyosiy angliqligi, ideya angliqligi, harakat angliqligini haqiqiy kuchaytirish kerak.
2: Chen Xiaojiang munolarni ta'kidladi. Xi Jinping partiya qurilishi ideyasining ilmiy ichki mazmuni, nazariya xarakteri, amaliyot asosi va nazariya manbasini cho'nqur o'rganib, o'zlashtirib, uningdagi mustahkam g'oya, e'tiqod, yuksak tarixiy tashabbuskorlik, ro'shan masala yo'nalishi, burishni kuchlik zimmiga olish, cho'nqur xalqchilik hissiyoti, ilmiy ideya usulini cho'nqur o'zlashtirib, yangi davrdagi partiya qurilishining oliy prinsipi, strategiyalik fonjeni, qimmat intilishi, xizmat joylashtirmasi, chorasi yo'lini to'g'ri egilab, siyosiy jihatda, ideya jihatda, nazariya jihatda, hissiyot jihatda qalbdan e'tirof qilishni o'ziksiz kuchaytirib, partiyani umumyuzlik qattiq idora qilishni texmo yuqori o'lcham, texmo amaliy tadbir orqali olg'a surish kerak. Chen Xiaojiang munolarni ta'kidladi. Xi Jinping partiya qurilishi ideyasini umumyuzlik amaliyalashtirib, avtonom rayonlik partiya komiteti doimiy komitetining a'zolaridan iborat xalqlik oz sonliqlarning rolini joriy qildirib, o'zi ulgu bo'lib, yuqoridagilar tövendikilarga boshlamchilik qilib, o'g'inish bilan ishlatishni birlashtirib, o'ganganni ishlatib, partiyani boshqurish, partiyani idora qilish, partiyani gullandirish, partiyani qudrat toptirishning Xinjiang amaliyatini puxta olg'a surish. Partiyaning siyosiy qurilishini boshlamchilik bilan kuchaytirib, siyosiy intizomga va siyosiy qoidaga qattiq rioya qilib, ideyada, siyosiyda, harakatda yo'ldosh Xi Jinping yadroligidagi partiya markaziy komiteti bilan yuksak birdaklikni ongliq saqlab, Xinjiang xizmatining boshdan oxir bosh shuji Xi Jinping ko'rsatgan to'g'ri yo'nalishda ilgirilishiga haqiqiy kafolatlik qilish. Nazariya bilan qurallanishni boshlamchilik bilan kuchaytirib, Xi Jinping yangi davr jo'ngucha sotsializm ideyasi orqali qalbni mujassamlash, ruhni tavlashda qilch bo'shashmay chin turib, partiya a'zolari kadrlarining g'oya, e'tiqodni mustahkamlash, siyosiy sapani o'stirish, amaliy ishlash qobiliyatini oshirishiga yetakchilik qilish va turtki bo'lish. Kadrlar qo'shuvining qurilishini boshlamchilik bilan kuchaytirib, odam tanlash, odam ishlatish to'g'ri yo'nalishi turg'izib, navbat almashtirish intizomiga qat'iy rioya qilib, har darajalik rahbarlik panzillariga a'lolarni tanlab, kuchliklarni saplab, sodiq, pok, mas'uliyatchan, yuqori sapoliq kadrlar qo'shuvini barpo qilish. Asosiy qatlam tashkilot qurilishini boshlamchilik bilan kuchaytirib, asosiy qatlamni idora qilishga partiya qurilishi orqali yetakchilik qilishni kuchaytirib, partiyaning asosiy qatlamdagi hokimiyat yurgizish ulini uziksiz puxtalash. Stil qurilishini boshlamchilik bilan kuchaytirib, markazning 8 turlik belgilimisi va uni yo'lga qo'yish tafsiliy qoidasining ruhini qattiq ijro qilib, to'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izib va amalda ko'rsatib, xalq uchun siyosiy natija yaratish, amaliy ishlab siyosiy natija yaratish. Stil durus, kayfiyat to'g'ri bo'lgan siyosiy ekologiyani boshlamchilik bilan yaratib, hukumat ishini pok bo'lishdagi turlik intizom belgilimiga qattiq amal qilib, yaxshi siyosiy ekologiya va jamiyat kayfiyatining yetakchisi, yaratquchisi, qo'g'dug'uchisi bo'lish. Partiyani boshqurish, partiyani idora qilish siyosiy mas'uliyatini boshlamchilik bilan chingitib, har darajalik partiya komitetlari, partiya gruppalarining partiyani umumyuzlik qattiq idora qilishdagi asosiy gavdalik mas'uliyatini yaxshi ado qilishiga turtki bo'lib, Xinjiangning turlik ishlarining uzoqgacha muqim ilgirilishiga yuqori sifatli partiya qurilishi orqali yetakchilik qilish va kafolatlantirish kerak. Avtonom rayonlik xalq hukumatining munosabatlik rahbarlari, avtonom rayonlik sud mahkamasi, taftish mahkamasidagi asosliq mas'ul yo'ldoshlar, avtonom rayonning munosabatlik o'rinlaridagi mas'ul yo'ldoshlar kollektiv o'g'inishga qatnashdi.
1: Stansimiz xabari. 9-nji navbatlik Jongo Asiya Yevropa ko'rgazmasidagi har qaysi cho'ng ko'rgazma saroylaridagi ko'rgazma rayonida yangi mahsulotlarni tunji e'lon qilish, yangi texnikalarni tunji namoyon qilish, yangi natijalarni tunji ko'rgazma qilish qatorliq tunji e'lon qilingan bir turkum mahsulot va texnikalar markazlik o'tirg'i chiqirilib, ko'rgazmaning tunji ijodiy bo'lish afzalligi to'liq namoyon qilindi. Bu növətli görgəzmədə yenidən təsis qılınqan, tuncı qitim namayan qılınqan ülgilik məxsulatlar görgəzmə rayonada sünni əxli ixtidarlıq yezigilik maşınları, alaydı maşın adım, tövən boşluq cabduqları qatarlıq, zor bir türküm aldınqı qatardiki üskünülər mərkəzlik görgəzmə qılınıb, kəsiblərinin yenilikə qarab süpət östürüşdiki küşlük qüvvəti biyvasta namayan qılındı. Ürümçidiki yerlik karxana, Ауша әхли ықтыдары шеркеті еліп кәлген ташқи сөңәклік машина адам тонжы қетім көргәзімі қылынып, әхли ықтыдарлы шеш ықтыдарығы тайынып, нұрғын тамаш бінні қадымыны тоқтытып, есқылышқы жәліп қылды. Шеркет қызметсі Гуш Ауха әхвал тоныштырып мұндақтыды. Бұл қетім нәқ майданда, яны дөләт ішідеке, үйшу шеркетігі оқшаш, бір қадар даңлық машина адам қарқаларыны ұфчыртып, олар білен пікір алмаш тұрдық. Бұның қарханымызның кәлгісідеке тәтқи қылып ярытшығы болған ярдыме интайын зор. Алдың қатардеке пән техникіде яңлық ярытыш, яңчы істем алдың башқа, универсал кәсіплер көргезмі сарайы әмәлі ұқтысатның ехтияжыны чын көзіліп, көп қыл яңы мәқсулатларыны мәркезлік елан қылып, мәмлекетнің әр қайс жайлардеке әмәлі кәсіплерінің яңлық ярытып тәрәкі қылыш нәтижелеріне әр тәрәплімі намаян қылды. Тонжы қетім Шинжанғы келіп көргәзмеге қатнашқан Гуанчжоу шәһәрдеке Вэй Хуаң яғатчылық чәклік шіріктінің баш лидері Гу Дзе Фың шіркетнің тақтай материалы, безек материалы қатарлық ядролық мәқсулатларыны еліп, Джунго Асия Яурупа көргәзмесіге қатнашқалықыны тоныштырып мұндақ дірі. Шинжанғдың ибарат бұ базар вә Отра Асия базарыны

0: Aynı yaktırıp kaldım. Şuna kelgüsü de nurgun fırsatlar ki erişeleydi kalıqımızı şinemen. Bu nöbetli körgezme cemi 49 devlet ve rayonuna gelip kıldı. Çegra içi sırtındaki 3000'den artık karxana ve aparat körgezmeye katlaştı. Nurgun devlet tonji ketim müstakil sarayı tesis kıldı. Yeni mahsulatlarını tonji elan kılış, teknikini tonji körstiş, markalarını tonji tonuşturuş, türlerini tonji namayan kılış kızgın dolkını şekillendi. Şangang Soda Terakkiyat İdarısının Garbi Kısım rayonudaki baş vekili Zhou Hong muhbirgimin dağıtıdı. Şincan'da fırsat intayın köpken, Şangang'daki şirketler için bu intayın yakşı supa, bir ponki şekilde Otra Asya'daki dostlar bilen uçuraşkılı bulu diken, Soda'dan başka yani mulazimet, pul muamele, eşya obroti, kino, televiziye, medeniyet yani pantechnika mı var? Bunların hepsi cazmen Şincan bilen hemkarlaştaki muhim nokta.
1: Stansımız muhbirleri Liu Kei Gaumanhui haber kıladı. Cungu Asya Avrupa Körgezmesi mevka Şincan'a Asya bilen Avrupa'nı tutaştırışka koyulgan devlet derecelik ıhtısat suda katlı merikisi buluş süpüte bilen Şincan'daki yerli karhanlarının devlet dervasıdan çıkışı, Otur Asya bilen udulişi, halkara bazar etişiği küç koştu. Bu yılki Asya Avrupa Körgezmesi de Şincan 1. Ağust Polat Tömür Payçeklik Şirketi bütün ceryallık Polat Tömür Tavlaş Kum modelini köngül koyup berpa kılıp Polat Tömür Tavlaşının bütün ceryanını bivasta namayan kıldı. Şirket Tömür Tavlaş Zavutu'nun müdür inceneri Liu Lei, bu kıtımki körgezmeyi katlaşıp karhanının alilaşkan, ehli iktidarlaşkan, yeşillaşkan, halkaralaşkan yadroluk neticelerini umum yüzlük namayan kılgalıkını bildirip mundaktırı. Körgezme mezgilde Şendong, Kırgızistan, Kazakistan katarlık Polat Tömür, Kömürkan, Tömür Keniğe ala kadar devlet işçi ve sırtıga ala kadar bir kısım karhanlar bizden bu yerge kelip Sodi Kengişi ötkezdi. Cungu Asya Avrupa Körgezmesi Şincan karhanalarının bütün zincirlik emelli gücünü merkezlik namayan kılıdgan muhim sahne. Körgezmeki katnışış endizisi mu yekke mehsulattın bütün kesip zincirge terakki kıldı. Şincan dehkançılık, çarvıçılıkka meblağ seliş, guruş, çeklik mesuliyet şirketi toluk türdeki ela süpetlik dehkançılık, çarvıçılık mesulatları Şiyü Çün Kıtkı, Sımeyyün Uni, Tianşan kızılı yemeklik yeri katarlık danlık markalık mahsulatlarını, yine salmon belgi katarlık has su mahsulatları, türlük yeşil organik yezi ilgili koşumça mahsulatlarını elip gelip körgezme kıldı. Şirketin taşkı hemkarlık ve danlık marka bazarı bölümünün tonuşturuş hadimi Chen Lin mundaktırı. 16 tarmak karhananı başlap 4 bölekte cemi 150 kıldın artık mahsulatını körgezme kıldı. Bu kıtımkı körgezme arkalık Asya, Avrupa pazarını etişini oylaşıp cemi 86 karhanı bilen kengiştuk. Bir kısım zakazlarını kengiş vardımız. Asya, Avrupa körgezmesinin kadinas dostu Şincan, Tianşan, Lift yasaş çeklik şirketi Lift kesbide 30 yılı yakın çoğunkur izlenip, hazır akıllaşkan köp işlep çıkırış liniyesi kurup, azaslıqı Lift, Abdomatik pelen peysiman lifet, abdomatik piyadeler yolu katarlık mehsulatlar ticareti bilen şoğulanıdı. Yine lift remont kiliş, azraş katarlık yürüyüşlük mulazimetlerini kabul kılıp, mükemmel kesb mulazimet sistemisini şekillendirgen. Şirketin setiş baş nazarıçısı Zhongjian Chang, muhbirga, Asya Avrupa Körgezmesi supsuğa tayinip, karhanının mahsulatları ve mulazımıtının Şincan'ın yerlik pazarlarını kaplapla kalmay, yine Tacikistan, Kırgızistan katarlık Asya devletlerine kengiyip, içki taşkı pazarının kuş yönelişlik ravallaşkallıkını eğitip mundaktırı. Asya Avrupa Körgezmesi'ye her nöbet katnış vatımız. Otura Asya'daki 5 devletin ihtiyaç miktarı intayın zor. Biz mu bu supa arkalık ularga karhanımız hem de karhanımızdan mehsulatlarını teyhmu yakşı teşvik kıldık. Transport cihette başkalarga karganda yakın, mulazmetimu başkalarga karganda vaxtıdı kılımız. Manı bu bizden evzellikimiz. Bugün etigen men yeni bir xeridar bilen sözleştim. O bizden münasvetlik mulazımıtımızdan köp kolaylaşkallıqa gözü çüştü.
0: Stansımız muhberi Liu Kei haber kıladı. 9-nji navbatlik Jongo Asiya Yevropa ko'rgazmasida 10-nji qatam butun jarayonda karbonni neytrallashtirish

0: Yalan kalpık balık, Şincan'daki tipik soğuk su balık türü. O tövən temperaturğa çidamlıq, su muhitiga bolğan səzgürlüki yuqarı, yaşa şaraiti bir qədər nazuk. Bu balık türü 2004-ci ili Aptonom rayon tərəfindən qoğdılıdığan birinci dərəcəlik su hayvanları qatarığı kirgizilgən bolup, yavayı tür topu baylıqı kəmçil. Jing nahiyasi Sha Tianji suçılık tügini ikinci kararlık kuruluşunu başkuruş idarisi etvarlık su jallıklarını sistemli qoğdaş, vadi ekologiyasının tamponlıkını saklaş üçün 21 milyon yuan məbləq silip, kölümü 5000 kvadrat metr kilidigan belik türlerini köpeyiş ponkta kurdi. Hem de Kaspi ekologiya karxalları bilen birleşip, teknik ötkiligi ucum kılıp, 2025-ci ili yalan kalpık belikini yerlikleştirip köpeyiş teknikisini muvaffaqiyet igiledi. Bu qitim koyup berilgen belicalarının hemisi öz cahidi köpeytilip yetiştirilgen. Tən sapası yaxşı, ayati küçü urğup durduğan bolğaşqa, Ambar rayonunun təbii su rayonu muhitiga tez maslaşıp, dalıda əybuluş nisbitiga önümlük kapalet kılgılı boludu. Jing nahiyasi Sha Tianji suçılık tügini ikinci kararlık kuruluşunu başkuruş idarısının injineri Shen Lei tonuşturup mındaq dedi. Bunun içi de uzunluğu 10 cm'den aşıdığan belican 50 min tal, 10 cm'den tövən belican 100 min tal. Qoyup beriş tamamlangan dinkin, Jing deryasıdaki belıqlarının sanını köpeytip, deryadaki su jallıqlarının köp xıllıqını beyit kılıp oludu. Bortala oblasti yakın yıllardan buyan suçılık kuruluşu bilen ekologiyanın qoğdaşını mas alğı siljitişti jıng turup, köpeytiş, qoğdaş, koyup beriş bir gavdilashken ekologiyanın qoğdaş sistemisini barpa qilib, atvarlık soğuk su belikinin tabi əsligi kelişi asta. Tür topunun asası aciz buluşta qiyin məsilini önümlik hal qilib, uzak önümlik su ekologiyasını əsligi keltiriş mexanizmi ornatdi. Bortala Oblastlıq Suçılıq İdarısının 3-ci dərəcəlik təkşürüb tədqiq qılğıcısı Tang Hu mındaq dedi. Tarmaqlarının birləşib hərəkətlənişini yanımı çoğunqırlaşdırıb, pənni omumlaşdırış təşviqatını kən qanat yaydırıb, su yavayı hayvanlarını qoğdaş bilimlərini omumlaşdırıb, keyinki məzgildəki başqırış, qoğdaş, təkşürüş ölçəşini puxta tutub, dəryanı çarılab təkşürüşini yanımı küçəytib, qoyub beriş önümüge kapalət qılımız.
1: Әмді қысқы қәвәрлер аңладымыз. Шинжан Турпан Ялқынтақ еткілігі дүния бойынша деңіз жүзідің әң төвән пәуқұлада чоңқұр алайда қойық нефтілік, лүхчін нефтілікіне еқында ішіліп шықырылған нефт ұмуми мұқтары 10 миллион тоннадан ашты.
0: Şinjan Tangwangcheng harabisini 3-ci qararlıq arxeologiyalik qeziş xizmeti yaqında başlandı. Bu yıllık keziş gölümü 1000 kvadrat metrge yetidigan bolup, diqqat yeniden baykalgan Buddha ibadetxanası harabisi, 3 orundiki şehir sepili xandikini içip, İpek yolu mədənilikinin şifirini sicil yeşke merkezleştirilip, tarix tədqiqati yeni dəlil ispat bilen təmilinidu.
1: Öz avtomobil sayahiti süpsi, Zuzuçı Supsi yakında 2026 yılı yazlıq tətillik öz avtomobil sayayeti səpiri yönelişini elan qıldı. Dokladda körüstülü işe, devlet işçi bazarda Ürümçi, Çıngdu qatarlıq şəhərlər sicil aldıdı durup, yeni energiyelik avtomobil icariçiliki öz avtomobil sayayeti ixtisadının eşçiliki yeni közütüş noxtısığa aylanadıkən.
0: Əmdi Aptonom rayonumuzdaki 16 yerden avaraydın məlumat verimiz. Ürümçide hava ılçık, temperatura 24-36 Celsius gradus kıça. Altay'da hava ılçık bulup kim bulutlandı, temperatura 20-35 Celsius gradus kıça. Çölçekte azırak yağmur yağıdı, temperatura 20-36 Celsius gradus kıça. Ulcuda hava bulutluk, temperatura 21-37 Celsius gradus kıça. Bortalada hava bulutluk, temperatura 21-36 Celsius gradus kıça. Qarmayda hava bulutluk, temperatura 29-39 Celsius gradus kıça. Köytünde hava uçuk, temperatura 27-38 Celsius gradus kıça. Şihanzda hava uçuk, temperatura 23-39 Celsius gradus kıça. Sancıda hava uçuk, temperatura 25-38 Celsius gradus kıça. Qumulda hava bulutluk, temperatura 23-36 Celsius gradus kıça.

uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızın

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Bu sahifimizde Bortlaş Oblastının Mariniyet Sayat Yugurma Terakkatı Kandakılıp Kuralanın Turmuşunu Tekimi Yakşılıdı digen mezmunda sözlep birimiz. Yaz külleri Sayram Kölü'de nefis bezelgen sayılı kemesi dolgun yerip algı ilgirleydi. Döven boşluktaki ademlik uçku bilen köl ve tağlanın bütün menzirisini körgülü buludu. Yaylak at atırtı köl boyunu erkin kesip ötüdü. Her kaysi cayladın kelgen sayacılar tağ deryalığa çonkur çöküdü. Tün perdisi yayılganda Bortla şehrinin şehir rayonudaki çırakla közünü kamaştırdı. Özgeçi yemek içmek istirahat bazırı, Vanhun keşlik bazırı kızıp getirdi. Bu menzire Bortla oblastının bütün rayon Merne Sayat Yugurma Terakkatının canlı görünüşü. Bortla oblasti menzir rayonudun şehir geçe, kündüzdün keçi geçe yeniçi usul bilen sayat hikayesini sözlümekte.
1: Güzel menzire kişini meptun kıladı. Kesip halıdı kişi kalbini illetidu. Bugünkü Bortla oblasti da bütün rayon medeniyet sayahat kesbi kızgılıkı devamlık işip, kesip halıdı üzlüksüz biyip, tümelligen ailelerge nebiyet güzdi. Oblast boyuca sayahat karaviti 30 mıngdan aştı. Yeniden silingan, devamlık kurulvatkan nurgun mihman saraylarının kuruluşu teziltilip, kütüviliş iktidarı sicil açtı. Bortla, Yi Zhongyuan mihman sarayının baş direktörü Jiang Xiaodong'nun tunuşturuşça, mihman saray sayahatçilerinin ihtiyacını dal cayda maslaştırıp, bir aile kişileri yatıkı, menziri görüş üyi, Uzurlanış üye katarlık köp menbellik yatak türlerini sepligen hem de tazılık başkuruşunu katık ilgilep mulazmet süptini üzlüksüz üstürgen.
0: Medeniyet arkalık sayahatçılıkını yaratış, sayahat arkalık medeniyetini namayan kılış, çunkur medeniyet asası seferini tehimi ıllıklıkla ilgi kıldı. Memleket boyunca Tunci Şincan'ı yardım veriş temisindeki kısık televiziya tiyatri kızık noktaya aylandı. Televiziya tiyatrının süratki elinden orni ve yerlik tamla Vankun kızık noktaya aylandı. Umumi halk sanat köreki, koça, edebiyat sanat numaraları, yeza, kent, halk, örp, adet, keçilikleri arka arkadan oynaldı. Ama başrol elip sayacıyla birlikte katlaştı. Kaynan taşkılıkı çümgen meriniyet menzirisi şehir yezladı tar kaldı. Bortla Oblastlık Meriniyet Tenterbiye Radyo Televiziye İdarisi Partiya Grupsunun azası, Bortla Oblastlık Sayahat Kesbi Terakkat Merkezinin müdiri Liu Jen mundaq dedi. Biz gayri maddi meriniyet mirasları, esil taamla, sanat numarlarını menziri rayonlarına kirgizişini devamlık ilgiri sürüp, sayahatçilerge menziri körüş davamında meriniyetini bildirip, kaynak turmuşunu his kıldırdık. Meriniyet bilen sayahatın yorumun terakkati, Bortla Oblastının sayahatçilikini yukarı kımmetke, çonkur meriniyet mezmunluğu ilgi kıldı.
1: Tenterbiye bilen sayahat çonkur bağlanıp, musabıkı ikimi sayahatçilikinin işini devamlık yukarı götürdü. Sayram Kölü'nü ayrılmış taş yol velosiped musabıkası. Bütün rayon boyunca ötküzülgen işçi hizmetçiler peytop halkılığıç musabıkası katarlık çoğun tüptüki musabıkla arka arkadan kanat yaydırılıp, tenherketçiler ve sayahatçilerin yakın etrafta istimal kılışıga türtkü bulupla kalmay, Bortla oblastının şehir namını tihim ünümlük namayan kaldı.
0: Meriniyet sayahatçilikinin cüş urup ravajlanışının paydası hemme ailelerge nebket güzdi. Sayahat ekimi ünümlük halda kesip işiş miktarı

0: aylandı. Yezi igilik alahide məhsulatları, kol hünər boyumları, mərniyet icadiyyat məhsulatları sayacılıkların şərq şamalı arqılıq bazarı yüzlünüb, igilik tikləş, işqi oruluşuş purustini sıcıl aşurdu. Bortla oblastıdaki nurgun amma işik aldırdıla sayacılık arqılıq kırım kıldı. Bəziləri ailevi mihmahana açdı. Bəziləri sayahat optomobil ətirtigi kirdi. Bazıları özleri östürgen meyve ve öz kolu bilen yasıgan kol hüner boyumlarını sayacılığa sattı. Hem yanı tompeyip külleri bargansır yakşılandı. Sayram külü etrafıdaki çarvıcılık rayıllardaki nurgun çarvıcılığa hazır, kamçısını taşlap, rolunu başkurup, sayahat optomobili heydep, yol başlık uçup oldu. Ulanın kremi ilgirgidin netçe hessi eşip, turmuşu pütülley, yeniçi tüskü kirdi. Pesil karakterlik hem tüklükünü tolukla bütün rayon sayahaydı da töt pesilinin hemmesi de kökürüp turuşunu işe aşırış. Bortala oblasti mol karmuz baylakağı tayınıp kar teyiliş meydallarını asas kılıp, kışlık sayahat liniyelerini berpa kılıp, sayahatçilikteki tosal kulağını üzül kesil buzup taşlap, kış pesledi mu yakşı caylağı beriş imkanetigi iki kıldı. Liu Jen mondak dedi. Bu yıl Bortala oblasti bütün rayon sayahatçilikini davamlıq çoğunqırlaştırıp, mərniyet bilen sayahatını birleştirip, mülazimet süpütünü östürüp, 33 türlük mərniyet sayahat sağlamlıq kütünüş türünü baldır pütküzüp, baldır işqi kiriştürüşünü ilgiri sürüp, gayri maddi mərniyet mıraslar taamları, hünari sənət, sənət nomurlarını mənzeri rayonuğa kirgüzüş hizmetini çoğunqırlaştırıp, Bortala oblastının sayahatçilikini tört pəsilinin həmmesi de körüşkü boludan kıldı.
1: Tağ deryalar şehri tüsk kirib, mədəni sayahat yeni sahibisini yarattı. Sayram Kölü'nün süzük suyudun yaylaqtaki atlanın lərzan qonğur qığıca gayri-maddi mədəniyet mirası yip yenisidin puhralanın çehirdigi yarıqın təbəssüm qıca. Mədəniyet bilen sayahatının yuğurluşini hərketlendirgüc küç kılgan tərəqiyyat hərketi Bortala zımını da qınat yaydırıldı.

0: türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopırmaqlıq azğan, serik yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok. Şekli kapsul. İçindeki dora qoŋur yaki beğirran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq qoŋuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0,13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şinşitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopırmaqlıq azğan, serik yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok. Şekli kapsul. İçindeki dora qoŋur yaki beğirran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq qoŋuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0,13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şinşitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipomidium oti, sılıq yopırmaqlıq azğan, serik yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok. Şekli kapsul. İçindeki dora qoŋur yaki beğirran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq qoŋuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0,13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası torga çıkarıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hemra boludu.
2: Saat 8:20'da Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeninizdeki haber hemrayınız. Xanzu tili, Uyghur tili, Kazak tili, Mongol tili, Kırgız tilda radyo anlayalaysız, haber körelaysız.
3: Saat 9:20'da Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeninizdeki sefer hemrayınız. Yol ehvaldın, uçurladın, haber de bolalaysız.
2: Saat 11'de Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeninizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıqçılıq yardımcınız, ilhamınızı urgutudu.
3: Saat 12:20'da Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeninizdeki pultice hemrayınız. Cuğulamını numarını tamak biletik almıştırıp hem pultijaysız hem hatırca mılısız.
2: Saat 14'te Sulu Shooting App Detail'ın 6.0 Plus nusxası yanınızdaki turmuş emrayınız. Sulu Shooting Sodi şehircisinin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda seti alaysız.
3: Saat 16'te Sulu Shooting App Detail'ın 6.0 Plus nusxası yanınızdaki ilgili tikleş emrayınız. İlgili tikleş uyumuz bosa Sulu Shooting App Detail'i yardım verdi.
2: Saat 17:20'de Sulu Shooting App Detail'ın 6.0 Plus nusxası yanınızdaki medeniyet emrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
4: Saat 19:20'de Sulu Shooting App Detail'ın 6.0 Plus nusxası yanınızdaki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki var.
5: Saat 20:20'de Sulu Shooting App Detail'ın 6.0 Plus nusxası yanınızdaki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hurçığa aylanıdı.
3: Saat 22:20'de Sulu Shooting App Detail'ın 6.0 Plus nusxası yanınızdaki tenerke hemrayınız. Sağlamlıkla hemrah bulup ekşip çeniksiz.
1: Sulu Shooting App Detail'ını çürüp serhil mazmunladın huzurunun.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teğimi çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tesvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

bizning baxtlik oilamiz. Shinjong radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashinglarni qarshi olamiz.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

Yorqin ism. Hurmatlik radio anglugchilar, bu sahifimizda Şinjanga yardım berish yo'liga yana bir qadam qadam tashlagan nervi ichki kasalliklar mutaxassisi Yingjang Shanni tanishtiramiz. Şinjanga yardım berish xizmatini tamamlab Jojangga qaytib kelgan Yingjang Shan yaqinda yana Şinjanga uchadigan navbatchi aeroplanga chiqdi. Bu Jojang o'lkasi Taijo shaharlik 1-chi xalq doktorxonasi nervi ichki kasalliklar bo'limining muavin mudiri Virachi Jojang Dashuasi Shoyifu doktorxonasi Aral doktorxonasiga yana bir qatim kelib Şinjanga yordam berdi. U kasal ko'rish, operatsiya qilishga yetakchilik qilish, o'qitish, dars o'tish qatorliq yordamlar orqali yordamga erishgan joydagi doktorxonalarning nervi ichki kasalliklar bo'limining kasbiy darajasini o'stirib, chegara rayonidagi fuqarolarni ishik oldidan yuqori saviyali nervi ichki kasalliklar davolash mulozimatidan bahramand qildi.

0: İnciyangshen uzun mezgil baş işçi, arteriyası tarayış, boyun arteriyası tarayış, ciddi karakterlik miyeng tıkılmız katarlık miyeng kan tomur keseliklerini davalaş bilen şugulunup, kelnikilik emeliyat ve pen kuruluşu cihette nahayti mol tecrübe toplagan. Bu kıtımkı Şincan'ı yardım veriş mezgilide o yardımge erişken caydaki doktorhana nervi işçi keselikle bölümünün noktalık terakiyat yönelişge zıç birleştirip, ilmi, ıxcam hizmet layihasını tüzüp çıxdı.
1: Yingjiangshen ambulatoriyada kesel görüş jarayanında türlük miyeng kan tomur keselikleri, baş qıyış, baş ağrış, miyeng tıkılması asar tıkılış ve yuqırı xavflik tekşürüş bimarlarını sevrçalıq bilen qobul qılıp kesellik tarihini bir-birlep tefsili sürüştürüp, sürat materiallarını tetkik qılıp, bimarlığa qarta xaslaşqan doğru arılışış ve salametlikni əsligi keltürüş ziyaret layihasını tüzüp çıxdı. Şunun bilen bilen, sektinin alını iliş, astı karakterlik kişiliklerini başkuruş, kontrol kılış ve operasyonun kiyinki başkuruş bilimlerini amığı pahal umumlaştırıp, miyeng kan tomur kişiliklerinin yüz berişini menbedini azaytdı. Bimarlarının başka cayda kişil körüstüp davalın işini ünümlük azaytdı. Şu caydaki amının etişçe, ilgiri bundak mutakaslarını tepiş üçün ürümçi, hatta işkirge berişke doğru gelirken. Hazır şik aldılar bu mutakaslarını izdep nurgun yol kıracıdı ve avarışlıkını ticep kalgan. Bir bimarının aile azası hayacılanan halda, yin doktor geldi, bizim tayançımız barbı oldu. O estaydıl körüp, inik sözlep könlümüzü hatırcam kıldı, dedi. Yingjiangshen qiyinlik darajasi yuqori bo'lgan bir operatsiyaga qarata operatsiyadan burun tafsili baholash va operatsiyadagi xalqlik texnika yetakchiligini elib berib, mashg'ulot o'lchimi xavf-xatarni oldin hukm qilishdan jiddiy bir taraf qilishqichi bo'lgan butun jarayonda ulgi ko'rsatib, yordamga erishgan joydagi doktorxona nervi ichki a'zolari kollektivining murakkab kasallarni bir taraf qilish ishonchi va saviyasini unumlik o'stirdi. O yine özü toplagan mol kelnikilik misallağı birleştirip, radius arteriyası arkalık miyengi kırdıgan miyengi kan tomurlarını davalaş tekniksi üstüde izlenişini çoğunkır çünüşlük kılıp çüşendirip, baş boyun kan tomur şarçı haltısını kenaytış ve şekilgi keltürüş tekniksi ve tirek köçürüş operasyasının təcrübe kulasının tən bəhrimen bulup, bölümdeki tibbi xadımlağa nəzəriyyə çoğunkırlığı ve əməliyyət yetekçi əhmiyetigi ige ilmi ders sözləb bədi. Operasiya öyüde o her bir kademdeki meşgulatını inçke ayırıp, töşük teşiş noktasının tartıp, ötküzgüç neyçinin ilgirleş süreti geçe, mühim noktalarını bir-birlep kolmu kol inip düşendirdi. Münberde o köp yıllık kelnikilik tesiratını sözlese demeliş vakitlerdi mu, etrafı da sual soraydığın yaş doktorla üzülmeydi.
0: Yingjiangshen Şinjan'ga yardım veriş hizmetini ahırlaştırıp, Zhejiang'a kaytıp gelgenden kiyin yardımge erişedigan jaydaki doktorxanalarning taraqqiyatiga izchil ko'ngil bo'lib keldi. U pat-pat undidar orqaliq bo'limning ahvolini surishtirib turdi. Yiroqdan kollektiv diagnoz qo'yish doimlik ishga aylandi. U chuqur o'ylangandan kiyin keskin holda Şinjan'ga yardım berishni yana bir qaytim iltimos qilib, Aralga yana berishni qaror qildi.
1: Yingjiangshen mundaq dedi. Aral mening ikkinchi yurtim. Bu munbat tuproqqa yana bir qadam qadam besib qalbim larziga keldi. Bu qadamqi Xinjiangga jonliq yordam berish yo'lash, Zhejiang Aqsu davolash hamkorligining jonliq amaliyoti bo'lib qolmay yana yordamga erishgan joydagi doktorxonalarning pan qurilishini kuchaytirishki muhim tadbir. Mutaxassislar chegara rayonidagi bemorlarni ishik oldida yuqori saviyalik davolash mulozimatidan bahraman qilib qolmay yana bo'limlarning murakkab miyeng qon tomir kasalliklariga diagnoz qo'yish, davolash, operatsiya mashg'ulot o'lchimi va ko'p palla bo'yicha hamkorlashish qatorliq jihatlarda ko'rinarlik ilgirilishini ishga oshirib, ixtisosliklar qo'shinini yetishtirish va ikkilamchi kasb taraqqiyotiga kuchlik harakatlantirguchi kuch qo'shdi.
0: Тайжоудын аралгычы болган арлык 4000 километрден ашыды. Yingjiangshen кайт-кайта амалиты аркылык докторларнын мәсулиетин түшөндүрдү. О чигра райондон болмусуму, лекин эң көп жүрөк кынын чигра районго сарып калды. О арал оглу эмес, лекин бу жерни экинчи юрты деп карайды. O xuddi ochmas chiroqqa o'xshash chegara rayonidagi miyeng qon tomir kasalliklari bemorlarining umid yo'lini yoritdi. Uning hikoyasi kishilarga bir xil cho'nqur muhabbat bor. U bo'lsa-mu qayta Xinjiangga yordam berish, yana men yeni kelimen deydigan bir

0: ümitvar pozisiya turmuşunuzu rangdaralaştırıp teninizge sağlamlık küç kuvvet ata kalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş seherden başlanıdı.
0: Emde anlaydığınızla Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın bir vasıta anlatıladığın ten sağlıklı zor baylık programı.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, bu sayfamızda bir obdan insulin nemişkə qarışdırışqa uçuraydı degen məzmunda sözləb birimiz. Köp yemigən turuqluq, oruqlı yalmaslıq, diabet kesli bolmasa mı, lekin daim çarçap mağdursızınış. Qorsaqdiki artıq göş bargan seri köp yiyiş. Əməliyyətdə qarmaqqa münasibətsiz bolğan bu kiçik məsələlər madda almış məsələsi bilən münasibətlik bolışı mümkin. O bolsumu insulin qarışdırışqa uçuraş. Birinci, insulin degen nime? İnsulin karıştırışqa uçuraş degen nime? İnsulin kanda hizmet kılıdı. Biz insulinni məxsus açqoş dəb təsavvür kılsaq bolıdı. Bədən hüceyrilerinin sırtqı yüzüdeki qobıl kılgıcı təncə maskeladığan şik kulubbidur. Tamak yegenden kiyin kan şikri örləb, aşqazan azdı bezi insulin acırtıp çıxırdı. Bu açqoç hüceyri yolunu içip, kandigi glikoza hüceyrigi kırıp, energiyaga aylınıdı. Kan şekeri şununga ägişip tövelläp, adam bedinnin asasi metabolizm tamponlıqını saklaydı. İnsulin karıştırışqa uçuraş kandaq ähval. Adi kılıp etkanda insulin signalının yetküzülüş önümi zor derecede tövelläş. Jigar, muskul, yağ qatarlıq toqulmalarının insulinga bolgan sezgürligi tövelläp kessä, insulinin glikozni hüceyrige oŋuşlyk kirgizişi teski toxtaydı. Şeker kandı turup kelip, toluq parçılap paydalanğılı bolmaydı. Kan şekerini turaklaştırıp, metabolizmdeki kemtüklükni toluqlaş üçün, aşqazan astı bezi pekat insulinni davamlıq köp acırtıp çıkırıp, yukarı insulinlik kan kesilini şekillendirdi. Nurgun kişilerin aç korsak çağdaki kan şekerinin sallık kımeti normal bulsumu, lekin beden allıqacan normadan artıq hizmet kılış haltı da turdu. Bu mu, kan şekerinin normal, ama insulin karıştırış uçuraşının mevcut buluşudaki daim körlüdüğün sebep. İnsulin karşılıklı uçuraş beden metabolizmi kalayım kalışının deslep kipadısı bulup, vaxtı da ähmiyet veriş gerek. İkinci, yaxşı turukluk nemişka insulin karıştırış uçuraş payda buludu. İnsulinğa bolğan karşılıklı tuğma beden sapası ve kiyin payda bolğan nacar turmuş adeti ortak keltürüp çıkardı. Semizlik muhim sebep. Alaqadar tədqiqatlarda körüstülüşçe, bədəndeki yağ qancı yuqır bolsa, insulinin qarışdırış uçuraş dərəcisi şünçə roşen boludikin. Qorsaq tipideki semizliknin təsiri texim gəvdilik boludikin. İçki əza ətrapıqı yığılıp qalğan yağ davamlıq, yalluq faktorunu qoyub berib, insulin signalının yetküzülüşüge kaşlı qılıp, hüceyrilərinin insulinğa bolğan inkasını tövəlli dividikin. Şunun bilen bilen yağ bedeninin glikozunu xorutuş iktidarını acizlaştırıp, asalla semizlik karşılık uçuraşını iğrılaştırıp etip, karşılık uçurganda may teximi asan yığılıp geliştek oylun işini şekillendirdikken. Uzak müddet muvaffaq bulmağan yemek içmek iktidarını çektin aşırıp etiş, enchik işlengen şeker, yağda pişirilgan yağ terkibi yukarı, yukarı energiyalik yemekliklerini köp yiyiş karşılık payda kıladığan asaslık yemek içmek amili hesaplanıdı. Hedidin ziyade köp yap içeş, üç vaxt tamak tertipsiz buluş, hedidin ziyade tamak çeklim koygandın kiyin, beden iğirliği örleş katarlıklarının hemisi, kan şekerinin davalguşi ve insulin acırtıp çıkırış eritimini kalayma kallaştırıp, metabolizmden tamponsızlıkını iğirlaştırıp etidu. Uzak oldurup midirlamaslık, muskul miktarı yeterlik bulmaslık, karıştırışını küçeydi etidu. Uzak oldurup, çeniqiş kemçil buluş muskullarının xorışını keltürüp çıxırıp, muskullarının glikozunu xorutuş iktidarı tövelläp, artıq şeker miqdarı qanğı yığılıp kelip, insulin acırtıp çıxırış besimini aşırıp etidu. Uzak müddet keçisi uxlamay tan atquzuş, dəm iliş qalayım qalışış, içki acıratmalarını qalayım qalaştırdı. Uyku yeterlik bulmaslıq, keçi bilen kündüzni almaştırıp koyuş, adam bedeninin metabolizm ritmini kılayım kallaştırıp, insulinin sezgürlükini tüvelli tüvitidu. Şunun bilen bilen, şeker örlütüş hormonini örül tüvitidu. Uzak müddet devamlasa, asalla insulin karşılık uçuraşını keltürüp çıkırdı. Tuğma, ersiyet, yaş ve başka təsir körüstüdüğün amılla ersiyetke belgilik təsir körüstüdü. İki tiplik diabet kesli, metabolizm yığındı kesellik alameti cemiyet tarihi bar kişilerinin insulinga bolgan sezgürlük

0: ki tug'ma ajiz bo'lib, kasalga giriptar bo'lish xavfi tekhimi yuqori bo'ladi. 35 yoshdan keyin ko'p sondagi kishilarning metabolizm sur'ati tadrijiy ostilab, oshqozon osti bezi aralchilarining iqtidori tabiiy chekinib, qarshilik uchrash ehtimoli oshadi. Uzoq muddat ruhiy besim ig'ir bo'lish, qisman hormon turidagi dorilar, ko'p xaltiliq tuxumdan yig'indi kasallik alomatimi insulin qarshilik uchrashni keltirib chiqardi yoki ig'irlashtiruvdi. 3-chi. Insulin qarshilik uchrashning qandoq ta'siri bor? Jahil qursoq tipliq semizlik yog'ni azaytishning qiyinlik darajasini zo'r darajada oshiruvdi. Bedendeki ziyada ajırılıp çıkan insulin, kan şekerini tanşigenden başka yana yağının bir kişini ilgiri sürüp, yağının parçalınışını tizginleydi. Bulup mu, içki azalar korsak kısmıga asalla yağ yığılıp kalıdı. İçki tiplik diyabet kesilinin payda buluş xavpini tedirici yukarı kötürüydü. Dastlabki mezgilde aşkazan astı bezi köp insulin ajırtıp çıkırış arqılıq kan şekerinin muqumluğunu saklaydı. Ama uzak müddet, normadan artık, hizmet kılgandan keyin aşkazan astı bezi aralçıları, beta hücayrısının iktidarı asta-asta ziyanğı uçurab, kompensatsiya iktidarı tövelleydi. Aşkazan astı bezi aralçıları yeterlik miktarda insulin işlep çıkaralmağanda, kan şekeri devamlık örlep, şekerge çidamçallıqının normalsızlıqıdan tedirici terakki kılıp, iki tiplik diabet kesellikige aylanıdı. İnsulin qarşılıq uçraşımı köp sandiki iki tiplik diabet kesellikinin dastlabki asası hesaplanıdı. Üç yukarı buluş, yürek miyeng qan tomir kesalliklerinin xavfini aşırıvididi. İnsulin metabolizmning qalaymqallishi qan şekerge təsir körüstüplü kalma yana qandiki yağ, qan besminin metabolizmga təsir körüstüdü. Yukarı insulin halti kan tomurlarının tarayışını gıdıqlap, kan besmini örlütüp, jigarning tiri glitserit bilen xolesterinni biriktirishni ilgiri sürüp, kandı yağ köpeyip ketiş, jigarni yağ qaplash, yellik boğum ağırıqının payda buluş nisbitini yukarı kötürdü. Uzun müddet kan tomurları zahmilense, arteriyinin bot kısman ketişini tezildip, yürek tıkılması, meni tıkılmasının yoşuran xavpini aşırıydıdı. İçki ajıratmalarga kaşlık kılıp, her xil biaramlıqlarını keltirip çıkırdı. Ayalağı nisbeten aytqanda insulin qarşılıq uçraş köp içki ajıratma metabolizmi xarakterlik tuxumdan yığındı kesellik alamatını payda kılıdgan açqışlıq sebep olup, asalla hayiz qalaymqallışış, tuxum çıkırış binormal buluş, tekrar dan xorek çıkıp çat çüşüş, amıldar buluş, qiyin buluş qatarlıq məsillə görüldü. Metabolizm tamponsızlığı yana adamını devamlıq çarçıtıdı. Uyquğu xumar qılıdı. Diqqətini çeçivitidi. Uxlaş vaqti yetərlik bolğan taqdirdimi mağdursızlıqni pasaytalmaydı. 4-ci. İnsulin qarşılıq uçrashni əsliga keltirgil boladı. Baldur arlish kerek. Dastlabki mezgildeki insulin qarşılıq uçrashni turmuş usuliga arlish arqılıq yaxşılığıl boladı. Baldurraq tanşash arqılıq texim köp nəpke erişkil boladı. O, əsliga keltirgil bolmaydigan kesellik özgürüşi emas. Faqat beden çıkargan metabolizm signali bolup, bizning kündülük adetimizni vaqtida tanışishimizni eskertidi. İnchiki işlengen şeker, yağda etildirip pişirilgan yemekliklerini qubul qilishni azaytish. Qanuniyetlik hareket qilishda çıng turup, uzun oltirishdan saqlanish. Yeterlik uxlashqa kapalatlik qilib, bel aylanmasi ve beden iğirliqini kontrol qilish kerak. Bu addi, asan, davamlaştırıqıl boladığan turmuşunu tanışaş, insulinin karşılık uçuruşunu yakışılaştaki en asaslıq, önümlük usul.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir küçük kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Kesellikleriniñ aldını eliş, sağlamlıqni ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän saqlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqni ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dersxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi täsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul täşebbüs kılaylı.
2: Oddiy sog'lomlik harakatlari.
0: Hurmatli radio anglovchilar, bu sayfamizda bir kitobni putning dumbisiga qo'yib berganda o'shiq bo'g'imi qayrilib ketish asoratini yaxshilik qilib bo'lamdi degan mazmun deb tinglad bo'ladi. Bugungi sog'lomlik oddiy harakatida puti қайырлып кетіп,

0: Asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlik belgisi.
0: Kanun idari kılış gözniki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programmisi.
2: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge hemrah programısına alışılan karşı alımız. Ben riyasetçi Ahmet Can Abdükerim.
3: Ben riyasetçi Aynur Mehmet.
2: Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku solution abonucular terminalıda mas kademde anlatılıdı. Hem de her vakit kayda anlıgılı buludu. Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda mundak bezbola boyu içi anlatış birimiz.
3: Kanun haberleri sayfamızda Bazar Nazarat Kılıç Başkuruş Başı İdarisi 3. Növetlik Halkara Talantlıkla Yığılışı Pahaliyeti Ötküzdü. Abdınım rayonumuz 20 türlük tedbir çıkarıp, payda iliş karakterideki mulazmet kesbinin yukarı rüspetlik terakiyatını algı sılcıddı digen haberlerini anlayısla.
2: Dilo ve kanun sayfamızda yakın tukkan münasebetini yoşurup toy kılsa, Öğlün işinin kanuni küçü bulamdu diyen dilo misalini diktinlağı sunumuz.
3: Amma üçün əməli işqilip beri sahibimizde Sanca Oblasti demokratik yanışta aldın hərəkətge kelip küçəb, kiçik, mikro məsillərini işik aldıdala həl qıldı diyen məzmun diktinlağı buludu.
2: Əmdi diktinlağı bugünkü kanun sizge həmrah programımızın təfsili məzmunlurdu bulsun.
3: Kanun haberleri.
2: Bazar nazarat kılış başkuruş sahasındaki yukarı seviyelik sırtkı ecevetişine çoğunkır algı sılcıtıp, kespi sapağa, halkara nazar dairige, merniyet halkıgan pikir almaştırış ıhtıdarıgı ige bazar nazarat kılış başkuruş ıhtısaslıkları hoşorunu berpa kılıp, bir belbağ bir yolunu ortak berpa kılışının yukarı süpetlik terakkiyatıgı mulazimet kılış üçün, yakında devlet bazar nazarat kılış başkuruş baş idarisi 3. nöbetlik halkara talantlıkla yığılışı faaliyeti ötküzdü.
3: Bu qitimqi faaliyetde alahide üskünlilerini tekşürüş texnikisini tallaşını tavsiye kılış, Cungo'nun alahide üskünlilerini tekşürüş texnikisini dünyaya tarqıtış baştemi kılıngan bulup, təhlidi İngilizce akbarat ilan kılış yığını ötküzüşte yenilik yaratılıp, xalqara hemkarlıq neticeleri namayan kılındı. Yığınqa katnaşkan vekiller, Cungo alahide üskünlilerini tekşürüş tədqiqat orni təcrübü xanısıgı kırıp, Aldınqı qatardaki təkşürüş, ölçəş üskünləri və pən tədqiqatı yenilik yaratış nəticələrini yıqının aralıqdan ilgiləb, bazar nazarət qılış başquruş pən texnikisinin tərəklik əməli küçünü hiss qıldı. Bu qitimqı pahaliyyət xalqaralaşqan ixtisaslıqla olaqısı yollarını ünümlik ravallaşdırıb, ixtisaslıqla qoşunu qurulışı arqılıq xalqara həmkarlıqı törütkü bolub, bir belbağ bir yolunu ortak bərpa qılışqa mulazmet qıladığan kən ortak tonuşunu mücəssəmlədi. Baş idarının alaqıdarı məhkimə, idarlarının və bivasta qaraşlıq orullardaki yaş tayanışlardın 40 nəticə kişi bu qitimqı pahaliyyətkə qatnaşdı.
2: Keyinki qadamda bazar nazarat qilish başquruş baş idarisi bazar nazarat qilish baş

0: Dilo və Kanun.
1: Hürmetli radio anlıqçılar, bu səhifimizdə yaxın tuqqan münasibətini yoşurub toy qılsa, öylün işinin qanuni küçü bolamdı degen dilo misalini diqqətinizə sunumuz. Nevri akı sığınla münasibetini yoşurup toy kılıp, 10 yıldan kiyin acıraşmakçı bolgan. Sot mahkemesi öğlen işini küçük iyi emez deb bekitken. Birlikte bu diloga dikkat kılaylı. 6 ayının 17 günü Künes Nayalık Halık Sot mahkemesi bir alayda acırışış macera dilosini sot kıldı.
2: AX bilan NOX bir nevre aksanlık münasibette bulup, şikeylerini erkin muhabbetleşkenden kiyin, tuqqançılık münasibetini kasten yoşurup, 2013 yıl 11 ayda tizimletip toy kılgan. 2015 yıl kızı tuğulgan. Toydan kiyin şikeylerini er tarafından atanısı bilen bile turgan. Ailedeki ziddiyet üzülmey, atanısı bilen öy ayrıgandan kiyin, AX bilan NOX birlikte 350 milyon yuan çıkarıp öy seti valgan. Şunundan kiyin AX işleşini sebep kılıp daim atanısının öyde turup, xotun balalarga hemrah buluşka sel qarğan. İki taraf köp kitim talaş tartış kılıp muhabbeti buzulgan. 2026 yıl 5 ayının 7 günü şikeylen sot mahkemesige birlikte dava kılıp, acırşiş hem de mal mülükünü bölüş, perzentini bekiş hukukunu bekitişini talap kılgan.
1: Dilo kabul kılınan dinkin dilo becergüçü sotçı iki tarafın murassa kılışkı teşkilde birdek acırışışkı koş olup, perzentini bekiş, öy mülükünü bölüş katarlık işlerde birdeklik asıl kıldı. Murassan namı tayarlap, iki tarafının salayet uçurunu yeni bir kıtım seliş turuşkı tayarlık kılıp atkanda dilo becergüçü kadımla AX'nin, NOX'nin hammasının kızı işgeldikini, işgilenin ikinci evlat Şirem kandaş tukkan işgeldikini tekşürüp inikledi.
2: Jonxo Xalq Cumhuriyetinin Haq Talep Kanun Dasturidagi aloqador belgilimlarga asosan bevosita qondosh tuqqanlarning yoki 3 avlod ichidagi shiram tuqqanlarning to'y qilishi man'i qilinadi. To'y qilish man'i qilingan tuqqanchilik munosabati bo'lgan to'y boshlanib kuchga ega bo'lmaydi. Öylenish kuchi sot mahkemesi choqim tashabbuskorlik bilan tekshiradigan mazmun. Ikki taraf o'z ixtiyorligi bilan kengashib ajrashgan taqdirdami, öylenishning kuchga ega emasligini qonun bo'yicha bekitish kerak. Murassa usuli orqali öylenish munosabatini bekor qilishga bo'lmaydi. Faqat farzandlarni beqish, o'rtaq mol-mulkni bo'lish qatorliq ishlarni kengashib bir taraf qilishga bo'ladi. Sochi darhol ikki davolashquchiga qonuniy belgilamalarni tushuntirib, yaqin tuqqanlarning o'ylinishining qonuniy kuchga ega emasligini, ajrashish tartibidan o'tishning hojatsiz ekanligini uqtirdi hamda aloqador qo'shimcha ishlarni qaytadan qilplashtirib bir taraf qildi.
1: Künes Nayalık Halık Sot Mahkemesi bu dilonu ibret kılıp, aile işleri dilolarının sot kılış tertipini alalaştırıp, sotçıların öğleniş türüdeki dilolarının kabul kılganda, davalaşkıçıların uruk tukallık münasibeti, kanunu belgelengen şartlarını estaydıl tekşürüşünü talep kıldı. Şunun bilen bile kadır sakçılarını aile işlerinin sot kılış kesbi ögenişini kanat yedirişki teşkilleb, murassiyagi ehmiyet verip tekşürüşki sel karaştek dilo beciriş tepekkürünü tüzetti.
2: Programının torda hem törütkü buluş mahsus rayonu içildi. Eğer sizden bu mesele soruyduğun kanun meseleleriniz bulsa, Solution aboneçiler terminalini düşürüp, programı da hem törütkü bulup söz kaldırsanız buludu. Programının teximi köp, esil mezmulları Solution aboneçiler terminalıda. Eğer kanun meseleleri hakkında mesele sormak

0: 993 77 88.
1: Şinjan radyo televiziya stansının Sulu Shitting Update Alı'nın 6.0 Plus nuskısı torgu çıkarıldı.
2: Sulu Shitting Update Alı 6.0 Plus nuskısının haber sahipsizken aydıldı.
1: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüdü.
2: Katnaş yol ehvali şu vaktinin özü de uçturulüdü.
1: Sağlamlık görsetmesi gümanik paraşlarınızı tügütüdü.
2: İşki uğrunlaştırış mulazımtıda suallığa cevap verilüdü.
1: Tenterbiye musabıkları ızlap haber kılınıdı.
2: Mol uçurunu del vaktada yan telefonu ızlı görüleysiz.
0: Sulu Shitting Update Alı 6.0 Plus nuskısının hem türkülük sınımı mezmuları sarkıl.
3: Mukafatlık çek tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlı faaliyetler arka arkadan ötküzülüdü. Katlaşsınızla mukabatka eriş pırsıtınız ba?
0: Yoklumudun ıssınız, körsünüz, mezmun avasınız, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
3: Sulu Shitting App Detali 6.0 Plus nuskısının AI akıl icadiyeti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
1: Şahısı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratki aylandır alaysız. Bir eğiz gapıdan has çoğun film işle alaysız.
3: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilerleydi. İlhamınızı asanlı kuzgutudu.
4: Sulu Shitting App Detali 6.0 Plus nuskısı da halıgan çıtallap endişsiz mal setvalı alaysız.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın danlı hriyasetçileri bir vasit görsüp Şinjan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
4: Mezelik taamla, yeğeni miyve, kuruk yel yemiş, medeniyet, icadiyet buyumu katarlık Şinjan'ın alahaydı meslatlarını bir günüp gibi lalı setvelip, özgeçi mal setveliş tesiratı girişeleysiz.
2: Şinjan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Sulu Shitting Update'i 6.0 Plus nuskısı turmuşunuzu rengdarlık doldurup, seferinizge hamra boludu. Her kaysi app pazarları, olma app pazarından Sulu Shitting Update'i çürüp, serkıl mezmulladın huzurunun.

0: قانونچل شهر برپا قلب تنچ عمل قرلش نی قنات یای درایلی. تنچ شنجان سایبسی سزگه همراه.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Bu sahipimizde ciddi pul töleşini toktattı. Gülcü sakçıları ammini 4000 yen ziyandan saklap kaldı degen mezmunda sözlep birimiz. Yakında Van Hanım levhani tutup durup Gülcü Şehirlik Kongan İdarisi Azatlık Yolu Koç Başkarması Sakçı Hanısı Kuduk Mehalle Sakçı İşleri İşhanısının Sakçısı Asımcan Abdurreşit'e rahmet etti. Yakında Asımcan, Van Hanım'ın telegraf toru aldamçılıkların saklanışığı yerden bergen edildi.
0: 6 ayının 9 günü saat 20'den 47 minut ötkende Azatlık Yolu Koçu Başkarımızı Sakçıhanısı Aldamçılık'a Karşı Duruş Merkezi'nin tevallikideki ahala Van Hanım'ın telegraf toru aldamçılık'a uçurgallığı doğrusudaki agaklandırışını tapşırıp aldı. Sakçıhana derhal Van Hanım'a en yakın bulgan Kuduk Mahalle Sakçı İşleri İşhanısının sakçısını çıkarıp oralaştırdı.

Hürmetlik radio anlıgıçılar, Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın kanun sizge hemrah programımız bu canı düşbədim. Teğimi köpmez bunlarını, Sılı Şetin terimlerini çürüp anlısana boludu. Yaktırıp anlıgıdınla ağır rahmet.

tağ deryaları arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıkçılar, Munbet Tıprak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Mülbet Fırak programısını anlayışlarına karşılığımız. Mən Pərhad Ömer.
1: Mən Roşengül İmam.
0: Bu kitabı programımızda tümündeki məzmurlarda anlayış birimiz.
1: Güllünü vatkan Yezi kentlerine nəzər sahibimizde Mori Nahiyyası'nın Dongcheng Bazarı Şinciago kentideki kaymak təmlik savmi sayahatçilerine tatlıq dedi. Kent ahalılarını beyitti. Qashqar viloyati chorvachilik butun kasb zanjirini bir gavdalashtirish qurilishini olg'a siljitdi degan mazmunlarni diqqatingizga sunamiz.
0: Qaltis 5 mahirlari sayfimizda Jungo Yezigilik Fanlar Akademiyasi G'arbiy qism Yezigilik Tadqiqot Markazining olimi Ju Yingchun va uning kollektivi qo'g'un tovus sortini yetishtirish va yenik odiylashtirib o'stirish andesi ustida izlandi. G'olji nohiyasi Sodiq Yuziyesi Huaxuyun gül giyah östürüş kesbi hemkarlık kooperatifi yaxşı pul tepiş yolu tapdi degen məzmurlar deyiqtanları buludu.
1: Yezi iyiliki yeza dehqallarga alaqadar uçurlar sahipimizdə ot yurtida salmon beliqi beqildi qatarlı uçurlarını anlatdımız.
0: Radio anı uçurlar. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqı sılışı tiyin abunçılar terminalda mazqadamda anlatıldı hem de her vaqt qaytırıp anlığı buludu. Hem de deyiqtanlar programımızın təpsili məzmunları da bolsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentləgi nəzər.

0: Ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Radio anlıqçılar güllün vatqan yez kentlərge nəzər səyibimizin dalmaşdırımız. Əmdi köpçülükki Qashqar vilayətinin çarvışlıq bütün kəsb zəncirini bir gəbirləşdiriş, qoruluşuna alğı siljitiş əhvalını sözləb birimiz.
2: Yəqinda Pəyzavat nahiyyəsinin Şabdol bazarı Qazanköl kəntidiki Morin Bakmıçılıq dehqanlar kəsbi həmkarlıq kooperatifinin məsuli Nurbiya Davud Qutan tazılavatatdi. O mundaq dedi. Hazır bakmıçılık meydanında 100'den artık kala, 300'den artık koy var. Buldur kala koy bekiştin kılgan kirimim 300 min yuandan açtı.
1: Yakın kıyılardın bu yan Qashqar vilayeti dikkatten çarpıçılık kesipinin yokur süpetlik terakiyatıdın ibaret asası liniyegi merkezleştirip, ala nesil yetiştiriş külemlik bakmıçılık pen tekniki arkalık küş koşunu çördep, sicil küçep, çarpıçılık bütün kesip zincirini birgebileştiriş kuruluşuna puhta algısıl ciddip, kesip onursal emeli küçünü özlüksüz küçeydi. Amının kirimine aşırışka, Türkiye bulunduğun nahiye rayonu iqtisadi terakiyatı terak bulunduğun muhim küşke aylandırdı. Hazır kadar bütün vilayetinin çarva öy kuşları bakmışlık asası müstehkemlenip bekliyatkan göç kalısı 968.400. Bekliyatkan göç koyu 6.052.900 bulup bekliyatkan öy kuşları 10 milyondan aştı.
2: Ela nesil kesip terakkiyatının asası pen teknika tipini özgertip derecini östürüşünün kanadı. Şinjang Meytin Çarvıçılık Pen Teknik Terakkiyat Çeklik Şirketi Dolan Koyu Köpeytiş Merkezi'de gün tekşürüş üyü. Ölçemleşken köpeytiş sehi yukarı ünümlük yürüyüşü vatattı. Teknik adımlar nesil tallab yetiştiriş, yokumluk keselliklerini tekşürüş, köpeytiş boyunca diagnoz koyuş, davalaş katarlık hizmetlerini tertiplik kanat yaydırı vatattı.
1: Köpeytiş merkezinin mesulü mundaq tunuşturdu. Bazımız inçikleşken bakmışlık teknikisi tayınıp, köp kozlaydıgan dolan koyu yeni nesil sistemizini tallap yetiştiriş ve külemleştirip köp yetiştik hengi aydı batıdı. Bugün künde bazı bir kılvatkan göç koyu 5130 bulup, bunun içinde köp yelaydıgan sağlık 3120. Köp kozlaydıgan yadroluk toptik sağlık 1300. İlmi yetiştiriş arkalık göç koyunun köp kozlaş nispeti 110%'ten 143%'ki üsüp, umumi kozlaş nispeti 95%'ki mokumluşup, bakmışlık külümü ve meslekat süpütünün koş östürüş işgaşırıldı.
2: Kölemleştirip başkuruş zamanevi çarvıcılıkların süpütünü östürüp ünümünü aşırışının açıkçı. Mekitnahiyyesi bakmıçılık hemkarlık kooperatifini paal yetiştirip, tarqaq ahallilerini biriktirip, ölçemleşken bakmıçılıkını terakki kaldırıp, ela nesil yetiştiriş bilen işlep çıkırış setişini udullaştırış sistemisini takamullaştırıp, göç koyu kespini toplaştırıp, terakki kaldırışka hakiki kapaletlik kaldı. Hazırga kadar bütün nahiye boyunca türlük göç koyu bakmıçılık asası gavdesi 17.382'ye. Bekliyatkan göç koyu 342.700'ge, köpü yelaydıgan sağlık 230.000'ge yetti. Dolan koyu özgüce bakmıçılık bilen şüğullandıgan dehkan ailesi 16.400'den eşip, özgüce göç koyu kesbi şu cayının yezi kentlerini güllendiriş, dehkan çarabıçılarının kırımını aşırıştaki törük kesipge aylandı.
1: Kesipnin mukum sağlam terakiyatı mükemmel yürüyüşleşken kapalettin ayrılalmaydı. Hazır Qashqar vilayetinin şakşumbu türdeki yemkacak ziraat terilgü külümü 1.513.200 moğu yetip, yemkacak umumi zapas

0: hektarı 5 milyon tondan aştı. Yeterlik yem-xəşək təminatı çarvıçılıqın kapalatı iyi kıldı. Şunun bilen bile, yokumun aldığını eliş immun antitilasının 34 yıl layıqatlık buluş nisbeti 93%'nin yukarı buluşu mokumlaşıp, çarvıçılık məsulatlarının süpet bir xatarlıki tüven çeki xatlıq sağlanıp, kəsibinin təkşi mokim tərtiblik tərəqiyatıga kapalatlık kılındı.
1: Qashqar viloyati zanjirni uzartish, zanjirni to'liqlash, zanjirni ko'paytirishda chin turib, chorvachilik kasb sistemasini sijil mukammallashtirib, go'sht kallasi, go'sht qo'yi, uy qushlari boqimchiligi, soyish, pishiqlash, sut mahsulotlarini inchika pishiqlash qatorliq 7 mukammal inchika ayrilgan kasb zanjirni barpo qildi. Bütün zanjirni bir gavdalashtirib taraqqiy qildirish andisi kasblarning to'planish unumini unumlik qo'yib berib, jami 292.300 kishining ishqi o'rinlashishiga turtki bo'ldi.

0: altıs beyiş mahirleri.
1: Radyo anlayıcılarımda kalıtsız bir iş mahirleri sahipimiz bu içe Cungu Yezgilik Peller Akademiyesi Garbi Kısım Yezgilik Tetkikat Merkezi'nin alimi Jo Ying Chun ve onun kolektif azalarının Garbi Kısım'ın özgücü kokun tabız türü bu içe sor yetiştiriş ve yenik adilaştırıp öztürüş endesi

Hazır Aptım rayonumuz umumizlik halde asaslık kelkün mezgiliği kirdi. 6. ayın 19. gündüm bu yan Xoten vilayetinde uda katlık yamğurluk avarayı körülüp, köp cayda kıyan körüldü. Aptım rayonluk suçluk nazartı küzdüş ölçeş aldın signal veriş ve çakırış yip kalkısını yenimi küçe ettip, amını hayatı ve mal mülük bir hatarlıkını bütün küş bilen kov dedi. Kelkün mezgili kirgendim bu yan Aptım rayon bu içi cemi töt derya yakında kelkündün 9 kıtım aldın signal verildi. Bu asaslıqı küçlük öl yığını keltürüp çıkarğan tuyuqsız yüz berdiğan kısmen jaylardı kilidiğan kelkün bulup, kelkün pellesinin vaqt kısqa kelkün miqtar az boldı. Yakınkı mezgildi Xoten vilayetide yamğur yığış jarayanı tekmi gevdilik boldı. Xoten şehrinin günlük öl yığını miqtar 64.7 mm bulup, meteorologiya hatırlengendim bu yankı tarihtiki en yukarı kımmetini bösüp ötdi. Qattıq yamğur Xoten, Qashqar, Qızılsu oblasti, Aqsu, Bayınqulun oblast qatarlıq nurğun jayda qiyan payda qıldı. Kelkündün müdafiyeleniş qısmen əsləleri və taş yol körükleri ziyanğa uçurdu. Aptım rayonluq suçluq nazarati, su apti, qorğaqçılıq aptinin müdafiyeleniş başqarımızdan başqarım başlıqı Veycün mundaq tunuşturdu. Aldın signal berişinin vaqtıda bulışı, çakırışının dəl jayda bulışı, yötkülüşçün keskin bulışının paydısı da növette muhim xatarlık əhval, apet əhvali ve adem ölüş yarınış görülmedi. Kelkündü mudab eliniş apetinin ziyinini azaytıştı, aldın signal beriş aldın oranı koyuldu. Bu yıl Aptım rayonluq suçluq nazarati yeniden 374 qiyanını avtomatik küzdüp ölçeş ponkitini toluq kurup, Tuluqlap kurup, su apti, kurgaqçılık aptini küzdüp ölçeş, aldın signal beriş süpsiğe dayanıp, 3558 punkt noktunu toplap, aldın məlumat berip, aldın signal beriş. Küzdüp ölçep aldın signal beriş, nəq meydanda aldın signal berişdin ibarat köp basqışlıq tədrici ilgirləydiğen aldın signal beriş sistemisini bərpa qıldı. Kelkün mezgili kirgenden bu yan cemi 35 karar kıyan xelp xatırdın aldın signal beriş, 6.840.000'dan artıq aldın signal beriş kısa uçur elan kalınıp, aldın signal beriş uçurunun tik yönlüştü nahiye şehirler geçe, toğru yönlüştü ciddi işlerine takabül turuş, katnaş, medeniyet, sayahat, katarlıq, tarmaklar geçe, ortak bəhriliniş yip kalqısı geçe yetküzülüş işe aşırılıp, xelp xatır əskertmüsü de ölük bulun kaldırmasılıq, toluq kaplaşqa, əqiqi kapalatlıq kılındı.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyəb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıkını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
2: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat, buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat, şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat, Kalı güçünün lastikhanı çıkırılışıga 8760 saat getirdi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

Hürmetli radio anlıqçılar, Şinjan radio televiziya stansının Monbet Tuprak programması bu yüce anlatış berduk. Ağlağının lağı rahmet. Ətiki Monbet Tuprak programımızda yezi kentlerini güllendiriş doğrusudaki teyhimi köp sərxil hekayeler davamlıq hozırınlarda buludu. Əmde dektanları davamlıq stansımızın anlatılış aldada durgan başka programlarda bolsun. Programımız Şinjan radio televiziya stansının Yeni tarat kusi, solusu din abonçılar terminalada maskademde anlatılıdı. Tekimi köp sərxil məzmunlardan xəbərdar bulaydıysanız, dekittiniz solusu din abonçılar terminalımızda bulsun.

0: ko'rib taraqqiy qildirishni ilgari surish kerak. O'z oldiga ijtimoiy doirasini faol kengaytirib, xalqaro iqtisod savdo tartibini qo'g'dab, chet elga munosabatlik bexatarlik kapolati iqtidorini kuchaytirish kerak. Yig'indan mundaq deb ko'rsatildi. Karbonni cho'qqi qimmatga yetkazish, karbonni neytrallashtirish strategiyasining yetakchilik rolini joriy qildirib, iqtisodiy qurilmaning tipini o'zgartirib, darajasini o'stirishni ilgari surib, texamo ko'p yashil iqtisodning ish nuqtasini barpo qilish kerak. Diqqatni nuqtaliq soha, oshqushlu qalqilarga davomliq kuchashga markazlashtirib, energiya qurilmasini tanshash, a'lolashtirishni tezlatib, kasblarni yashillashtirish, tuban karbonlashtirishni ilgari surib, qonun nizom o'lchimi, karbon qo'yib berishni statistik qilib hisoblash qatorliq tizimlarni mukammallashtirib, baholashni ilmiy tartibli qanot yoydirib, yashil tuban karbonliq yo'nalishni xalq egiligi harakatining har qaysi sohalari, har qaysi halqalarga singdirib, yashil ishlab chiqarish turmush usulini shakllantirishga turtki bo'lib, yuqori sifatli taraqqiyotning yashil asosini puxtalash kerak. Yig'inda mundaq deb ko'rsatildi. Yaqin yillardan buyon sog'lom jongo qurilishi tez olg'a siljitilib, xalqning sog'lomlik saviyasi sijil o'stirildi. Ömürlük sağlamlıq mülazimati sistemisi bərpa qılıb, baylıq orınlaşdırmasını bir tutaş pilallab, davalaş, davalını suğurdisi, kesəlikni kontrol qılış qatarlıqlarını maslaşdırışını küçəydib, ammini sistemiliq, sicil, əla süpətlik yoxur önümlük sağlamlıq mülazimati bilən təminləş gerek. Sağlamlıq kəsbini zor küş bilən tərəqi qıldırıb, qolla siyasetini mükəmməlləşdirib, sağlamlıq sahasıdaki yenici mülazimət kəsb halıdını yitildirib və zoraydib, sağlamlıq məhsulatları bilən təminləşini biyitib, süpət bexatarlıqını nazarat qılıb başqoruşunu çıngıtıb, ammini xatırcam istimal qılış, sağlam turmuş keçiriş imkaniyyətigi ege qılış gerek. Yığında yana başqa işlər müzakirə qılındı.
1: Stansımız xəbri Küşlük işki bazar bərpa qılış boyuca təkşürüb tətqiq qılış, kengişiş söhbət yığını 6. ayının 29. günü Beycan'da içildi. Yığında alaqıdar Demokratik Partiya Qoruqla Mərkizi Komitetleri, partiyasız, qoruqsız zatla qanat yaydırgan nuqtuluq təkşürüb tətqiq qılış nəticilir üstüdə kengəş ilib berildi. Jungo Kompartiyası Mərkizi Komiteti Siyasi Bürosi Daimi Komitetinin əsası, Mämlikətlik Siyasi Kengəşinin rəyisi Van Hunin qatnaşdı həm söz qıldı. O, munulanı bildirdi. Küşlük işki bazar kuruş, yolda Xi Jinping yadroluqıdaki Jungo Kompartiyası Mərkizi Komitetinin Jungoçı zamanıvilaşdırış umumiyetini nəzərdə tutup çıxarğan mühim tədbiri. Biz başucu Xi Jinping'nin küşlük işki bazar kuruş toğırsıdaki muhim bayalları ve Jungo Kompartiyası 20. Növbetlik Merkezi Komiteti 4. Umumi Yığınının muhim orullaştırmalarını çoğunkur ögünüp, zıcıllaştırıp, merkezini çördeş, umumi vaziyetki mülazimet kılıştaki siyasi yükseklikini östürüp, yakşı çare tedbir üstüde izdiniş, hakiki teklif veriş mesuliyetini ada kılış, Mesuliyetini zimmige elişini küçe işimiz gerek. Van Kuning mındak dedi. Küşlük işki bazar kuruş, yeni terakkiyat endizisi berpa kılış. Yukur süpetlik terakkiyatını ilgiri sürüşünün strategiyelik triki. Islahatını yanımı umumizlik çonkurlaştırış. Yukur seviyelik sosyalistik bazar igiliki tüzülmesi berpa kılışının muhim vazifesi. Jungo sotsialistik hakimiyet işlerine katnışıdığan partiye ve hakimiyet işlerine katnışıdığan güçlerinin mesuliyetini ada kılış süpti ve ünümünü östürüp, 15. 5 yılda küşlük işki bazar kuruş vazifi uğurlaştırmalarını bekitip, tehimi çonkur, tehimi icabi tedbir tekliflerini tetkik kılıp otturgu koyup, köp partiye hemkarlıkının evzelliki arkalık, Partiya ve devlet işlerinin terakkiyatı için kalp ve küşni keng dairede mücessemleş gerek. Jungo Gomindang İnkılabi Komiteti Merkezi Komitetinin reisi Jing Jianbang. Jungo Demokratik İttifaki Merkezi Komitetinin reisi Deng Zhongli. Jungo Demokratiyeni İlgir Sürüş Cemiyeti Merkezi Komitetinin reisi Seyda Feng. Tayvan Demokratik Avtonomiya İttifaqi Merkezi Komitetinin reisi Su Hui. Partiyasız, guruhsuz zatla vekili Goli söhbet yığınıda tekşürüp tetkik kılış neticildi.

Hürmetli radyo anlıkçılar, emdi dünyaya nezer programımızla başlayınız. Ben Abdursul Abdurayım. Radyo anlıkçı dostlar, yer şehirdeki tüncü teminat zincirini baştığımı kılgan bu devlet derecelik körgezmede her kaç taraf erbapları rakamlık akli iktidar bilen yeşil tıpkı özgertişke koş türkü bulup teminat zincirinin süpütünü östürüp derecesini östürüşünü ilgiri sürüşke guvah boldu. Hem Jungo'nun terakkiyat yeni hareket kuvvetini eniklik arkalık mücessemlep, dünya iktisadını aşırışta ten payda eyliş, zenciri belpa kılışka küş koşuşunu ümit kıldı. Hürmetli radyo anlıkçılar, hem de dikkatinle programımızın tepsiliği mezmurlarda bolsun.

Hürmetli radyo anlıkçılar, dünyanı tutaştırıp kelgüsünü birlikte yaratış gerek. 4. növbetlik Cungu Halkıra Teminat Zencirini ilgiri sürüş görgezmesi yakında Beycan'da ötküzüldü. 85 devlet, rayon ve halkıra teşkilatın kelgen 676 karxana ve aparat körgezmeye katlaştı. Yer şehirdeki tunji teminat zincirini başteyme kılgan bu devlet derecelik körgezmede her kaç taraf erbapları rakamlık akli iktidar bilen yeşil tıpkı özgertişke koş türtki bulup teminat zincirinin süpütünü östürüp derecesini östürüşünü ilgiri sürüşke guvah boldu. Hem Cungo'nun terakkiyat yeni hareket kuvvetini eniklik arkalık mücessemlep dünya iktisadını aşuruşta ten payda eriş zenciri berpa kılışka kuş koşuşunu ümit kıldı. Rakamlaşken, aklileşken zencir yenilik yaratış hemkarlıkını yukur önümde ilgiri sürdü. Envida şirketi körgezme kılgan apettin kutkuzuş katarlık körnüşlerge işiltildiğen sanayet töt putluk maşini adımı. Medronik şirketinin umurt kütövriki taşkı kesellik operasyesige yol başlap orun belgile sistemisi operasyenin tekimi del cahidi boluşuğu kuş koştu. Lenis Pentechnik şirketi körgezme kılgan Şavi maşini adımı emdili tayarlangan kahveni tamaşı billahı sundu. İlgir ki maşini adam hareketinin maslı işçallıkını namayan kılışkı okşumaydığını şu ki bu növetlik teminat zincirini ilgiri sürüş körgezmesi de tamaşı billağa maşini ademinin okşumağın emili görünüşlerdeki emili kolun işçallıkını eskulduruşka tekimi ehmiyet verildi. Kespi erbapla tenlik akli iktidar, süni akıl kespi terakkiyatının yeni iş noktasına aylandı dep karıdı. Şunu bilen bir vakitta AI mesulatlarının dellik derecesi üzüksüz aştı. Almış şirketi Cungo'nun 3 teminat karhanısı bilen birlikte körgezmeye katlaştı. Zhejiang Shunyi Optik şirketinin AI körü sezimi bu içe tekşürüş arkalık, çaş diametrinin neç ondun birgi toğır kildiğen aynaktiki noksallığa fark etildi. Ruishin Pentechnik şirketi AI iktidarı arkalık işlep çıkırış liniyesinin önerini derkemde tanışıp, yakşı mesulat nispeti de devamlık büyüsüşü asıl kıldı. Jiangsu Kroyun şirketi öz aldığı tetkikılıp yaratkan AI akli işlep çıkırış liniyesi de mikrometer derecelik nazuk kuraştırış tamamlandı. Halkıra icazetlik soğudu hizmetçileri cemiyeti bu nevetlik teminat zincirini ilgir sürüş körgezmesinin yeni dostu. Yürüştürüş körgü berpa kılış körgezmeyi katnışının baş temiz kılındı. Bu cemiyet mesuliyetçan bilim mülük hukuki yürüştürüş ekologiyesini berpa kılışkı kuş çıkırıp, icadiyet bilen bazar, okşaş bulmağın iktisadi gevdilerinin medeniyet ve kesip tosqınara vallaştırıp, pen teknikide yenilik yaratışını kapaletki iyi kıldı. Bu cemiyetinin reisi Wang Ningling mıdaq dep qardı. Mükemmel bilim mülük hukuki tüzümü yenilik yaratış hemkarlıkını tekimi şençilik, yukarı ünümlük ve imkaniyetlik sıcıl kıldı. Teminat zincirini ilgir sürüş körgezmesi, tekimi mol yenilik yaratış iktidarıga, tekimi evrişimlikke, tekimi umumüzlük menfaatdar ve işinişki erzidigan yer şarı teminat zinciri ekologiyesini berpa kılışka kuş koşmakta. Halkıra Sodgerler Uyuşmasının baş katibi John Denton, AI teknikisi teminat zincirinin ünümü ve oldun mölçerleşçallıkını körünerlik östürüp, tekimi evrişim, yer şarı işlep çıkırış, teminat zinciri berpa kılışka kuş koşup, umumüzlük menfaatdar, sığdırışcan, halkıra sodun ilgiri sürüdü, dep kardı. Bu növetlik, teminat zincirini ilgiri sürüş körgezmesi, rakamlaşken, aklileşken teminat zincirini ilgiri sürüş körgezmesinin tunciyili. Meksika Cungo Sodgerler Uyuşmasının icraiye reisi Besnet Rokne mındak dedi. Cungo rakamlaşken ve aklileşken pen teknikiden paydalanıp yukarı ünümlük,
muqim ta'minot zanjiri barpo qilishga mohir. Rayon siyosiy muqimsizligi va pul paxolligi bosh ko'tarayotgan xalqaro orq ko'rinishda

birincilikteki veya məhsulat sübuti qatarlıq cəhətlərdəki ifadəsi alayıdı bulub. Airbus şirkətinin yer şarı təminat zənciri xəritəsində başqıla oranını basalmaydıqan mühim oranını igiləydi. O da 3 yıl körgəzmigi qatnaşqan Panasonic şirkəti sağlamlıq kütünüşünün bütün kəsb zənciri bu içə həl qılış layihəsini ilib gəldi. Panasonic Joyu Ticaret İşleri Jungo Şarkı Şimali Asya şirketinin lideri Jung Dawji, eğer Jungo'da çonkur yıldız tartmasak, Jungo'nun teminat zencirdin toluk paydalanmasak, yer şarı bazırıda muvaffakiyet kazanışka amalsız kalımız dedi. Teminat zencirini ilgir sürüş körgezmesi de ilan kılıngan 2026 yıllık yer şarı teminat zencirini ilgir sürüş dokulatı da mundaq tep görüstüldü. Növette tamojni beji tosku yukarı. Soda talaş tartışı köp yüz bir vatıdı. Dünya yeni daval kuş, özgürüş mezgilige kadem koydu. Yer şarı teminat zencirini küçeytkendila, ondan xavip xeter, hırslağa ünümlük takabıl turup, yenilik yarış iktidarını küçeytip, tekimi adil, muvafık bolgan yer şarı teminat zencirini idare kılış sistemisini berpa kılıp, dünya iktisadının evrişim eşiğini saklaşka kuş koşkılı boludu. Yer şarı teminat zenciri kuruluşu, yenilik yaratış zenciri, kesip zenciri, meblağ zenciri, iktisaslıkla zencirinin çonkur yuğuruluşu, tekimi muhimi, şenç zencirinin ravan cipsilişi. Avustralya'nın Şanghay'daki başkonsulhanısının maum başkonsulü Maciye, teminat zencirini ilgir sürüş körgezmesi de, Мән Джунгоның әчі бітіш, әмкарлы іштікі яқш позициясыны ес қылдым, деді. Өрмәлтік радионғы құчыла, юқырда дүнияғы нәзер программымыз бойыч аңдыш бәдіқ. Бүгінгі программымыздың дектори Абдурсул Абдырим, нөвәтчі мұхарири Абдулла Молла, назаратсы Құрбанны Саджаппар. Бар.

Hürmetlik radyo anlayışları yakışımızla her millet halkının nadir nakşı müzikleri bilen hizmetine hazır bulduk. Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın sanat sahnesi programısını yaktırıp anlayışlarını mutluyuz. Ben Perhat Ömer. Kadirli Toza bugünkü programımızın 4P'de namlı nakşı bilen başlayımız.

0: Amıldarlarının ışıltışıgı mas kelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soraş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şing Şitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok, şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiran talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytidu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soraş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Tianjin rayonunun yadroluk bölgesi Longchuan köçesi selindigan köp kabatlık binadaki 95 kvadrat metreden 155 kvadrat metreye çıkan öyle setildi. Binanın arlıkken, gün nuru yakışı çıkıyordu. Amevi kölüme küçük, paydınışkı bulduğun kölüme çok. Şehirdün güldeki mihmasarıyı Tianjin 1. numarlık turalgı rayonu makallaştı. Tianjin 1. numarlık turalgısının öy setiş kızık liniyası 0991-556-99-99. Şincan Yuhal Öycay Çekik Şirketi'nin yeni öyünü aldığın setiş icazet numarı 202-465-0102-00-125.

Kadirli dostlarım, lavatkanınla sənət səhnisi programımız. Programımızda her millet halkının nadir naqşı muzikleri uzunlar buluvatıdır. Hem de balılıqdaki muhabbet namlı kırgızcı naqşını uzunlar sunumuz.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldığını iyiliş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış ders hansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.

0: Hörmetlik radyo anlıqcılar, bu sayfımızda davalanışqa alaqadar xəbər diqqətinizdə bolsun. Yaqında Dövlət Doğru Nazarət Qılış Başqırış İdarəsi Doğru Bahalaş Mərkəzi 2025-ci ili dövlətimizin yeni doğrularını tizimə aldırış, kliniklik təcrübə əhvalını sistemlik rədləb, Cungunun yeni doğrularını tizimə aldırış, kliniklik sınaq qılışının ilgirləş yıllık dokulatını tüzüb ilan qıldı. Dokulatda mundaq körsətildi. 2025-ci ili dövlətimizin kliniklik sınaq qilishni tizimlash umumi miqdori tonji qetim 5000 turdan eshib 2020-ci yildagidan bir qatlandi. Yaqinda Davlat Sahiya Sog'lomlik komiteti Davlat Joni Tibabdi Dorgarlik İdarisi birlikte 2026 yıllık Dövlet Davalış Kollektifinin Seyyara Davalış Hizmetini kanat yoyduruş doğrusudaki uxturuşunu ilan kıldı. Uxturuşta Dövletnin Davalış Kollektifinin 89'nı kuruş aydınlaştırıldı. Her kaysi evet küçü doktorhanıla 6. ayının ahırdan burun Seyyara Davalış vaxtı ve xadımlarının uğurlaştırılışını yollaşı, 11. ayının ahırdan burun seyyara davalaş hizmetini tamamlışı hem de tamamlanış ahvalını yollaş gerek. Dövletnin 89 davalaş kollektifi otura, gerbi kısımdaki davalaş mulazmet iktidarı aciz nahiyele, dövlet yezi kentlerini güllendiriş boyunca noktuluk yerden beridigan, yöleydigan nahiyeler, asallık milletler toplaşıp, ultraklaşkan nahiyeler, Çigra rayonlar ve Kona inqilabi rayonlarga çoğkur çöküp, 3 haftadan kem bolmagan sayyara davalaşını kanat yaydırdı, hem de emeli ihtiyaçka asasen sayyara davalaş qetim sani ve vaqtını köpeydirdi. Dövlət Davalanış Kapalıtı İdarısının xəbərgə asaslanğanda 2025-ci ili məmləkət boyuca işçi xizmətçilərinin davalanış suğurtısı da hər qitimlik oturca balnesta yetiş xıracıdı 11,152 yuan 6,9 pun. Ahalılarının davalanış suğurtısı da hər qitimlik oturca balnesta yetiş xıracıdı 7,338 yuan 4,9 pun bulub, ayrım-ayrım halda 2024-cü yıldakidan 4,173% ve 0,94% tövelligen. Ammının davalanış yükü yenimo yenikligen. Davalanış sug'urtasidan chiqim qilish usuli islohoti amaliyleşib unum bergen. Dövlət Davalanış Kapalıtı İdarısının tonuşturuşça, sug'urtaga qatnashqan bemarlarning shaxsiy yükünün yenikleşi davalanış sug'urtasidan chiqim qilish usuli islohotidan bo'lgan. Ananvi davalanış sug'urtasidan chiqim qilish usulida tur bo'yicha haq to'lanib, dora, xormi material, mulozamat turlarida qanchalik ishiltilsa, shunchalik rasjot qilinadi. Buning da asalla cho'ng retsip, cho'ng tekshirish qatorliq ziyoda davolash harakati paydo bo'ladi. Dövlət Davalanış Kapalıtı İdarəsi 2019-cu yıldan başlab kesellik türü boyunca çıxım qilishni yolğa qoydu. Davalanış kapalıtı tarmaqları kesellik əhvalı oxşub gedidigan, davalaş usulü anç pərqlənməydigan, balnesta yatqan kesellərini bir qorp qılıb, tarixi sallıq məlumatla arqılıq birlik kəlgən xıracat ölçümünü hesablab çıxıb, doktorxanığa biraqlı töləydigan qıldı. Bunundaki məqsəd davalanış suğurtısı fondini muvaffıq qiliplaşdırıb işiltişdən ibarət.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sılu Şıtin Abditalının 6.0 pilos nusqısı torgı çıxırıldı. Turmuşunuzga tosal bolsız hämra boludu.
2: Saat 8.20'da Sılu Şıtin Abditalının 6.0 pilos nusqısı yeninizdeki xəbər hämrayınız. Xanzu tili, Uyğur tili, Qazaq tili, Mongol tili, Qırğız tilda radyo anlayalaysız, xəbər körəlaysız.
3: Saat 9.20'da Sılu Şıtin Abditalının 6.0 pilos nusqısı yeninizdeki səfər hämrayınız. Yol əhvaldın, uçurladın, xəbərdə bolalaysız.
2: Saat 11'de Sılu Şıtin Abditalının 6.0 pilos nusqısı yeninizdeki icadiyet hämrayınız. AI yazıqçılıq yardımcınız. İlhamınızı urğutudu.
3: Saat 13.20'da Sılu Şıtin Abditalının 6.0 pilos nusqısı yeninizdeki pultijay hämrayınız. Cuğulamını Numarını tamak biletik almıştırıp hem pultijaysız hem hatırcan bulsız.
2: Saat 14'te Sulu Şıtin Abdiyatalı'nın 6.0 plus nusqısı yeninizdeki turmuş hemrayınız. Sulu Şıtin Sodi Şehirtisi'nin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda setivalı alaysız.
3: Saat 16'da Solution Update'ın 6.0 Plus nusxası yeninizdeki ilgili tikleş emrayınız. İlgili tikleş uyumuz bosa Solution Update'ı yardım verdi.
4: Saat 17.20'da Solution Update'ın 6.0 Plus nusxası yeninizdeki medeniyet emrayınız. Medeniyetin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
5: Saat 19.20'da Solution Update'ın 6.0 Plus nusxası yeninizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki var.
6: Saat 20.20'da Solution Update'ın 6.0 Plus nusxası yeninizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tem hırçıga aylanıdı.
7: Saat 22.20'da Solution Update'ın 6.0 Plus nusxası yeninizdeki tenerke hemrayınız. Sağlamlıkı hemrah bulup ekşip çeniksiz.
1: Solution Update'ını çürüp serhil mezmulladın huzurunun.
8: Şin Şitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serih yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok, şekli kapsol. İçindeki dora kongur yaki beğiren talkan, temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytidu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şin Şitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serih yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytidu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şin Şitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serih yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan, temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytidu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, Şinjan Radyo Televiziya İstansısının güzel melodiyalarga tolgan sanat sahnesi programımız arqılıq naqşı muzikinin sihri küçüdün birlikte huzurlanış maqsadida mikrofon aldığa tayyar boldum. Bugün yana davamlıq güzel küylərni huzurunlarga sunamız. Men Riyasatçı Hamida Qayyum. Qadirli dostlar, aldı bilen köngül aramınlarga sunadığınımız Balam Tunji Dadı Degende namlıq naqşa. Qinamsa Bahar

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yurtundaki yeñilikla. Hürmetlik radyo anlıguçula. Bu sahifimizde Bortlaş oblastının Mariniyet Sayat Yugurmi Terakkatı Kandakıl Puhralanın turmuşunu tekimi yakşılırdı digen mezmunda sözlep birimiz. Yaz külleri Sayram Kölü'de nefis bezelgen sayılı kemisi dolgun yerip algı ilgirleydi. Döven boşluktaki ademlik uçku bilen köl ve tağlanın bütün menzirisini körgülü buludu. Yaylak at atırtı köl boyunu erkin kesip ötüdü. Her kaysi cayladın kelgen sayacılar tağ daryalağı çonkur çöküdü. Tün perdisi yayılganda Bortla şehrinin şehir rayonudaki çırakla közünü kamaştırdı. Özgeçi yemek içmek istirahat bazırı, Vanhun keşlik bazırı kızıp getirdi. Bu menzire Bortla oblastının bütün rayon Merne Sayat Yugurmi Terakkatının canlı görünüşü. Bortla oblasti menzir rayonudun şehir geçe, kündüzdün keçi geçe, yeniçi usul bilen sayat hikayesini sözlümekte.
1: Güzel menzire kişini meptun kıladı. Kesip halıdı kişi kalbini illetidu. Bugünkü Bortla oblasti da bütün rayon medeniyet sayahat kesbi kızgılıkı devamlık işip, kesip halıdı üzlüksüz biyip, tümelligen ailelerge nebiyet güzdi. Oblast boyuca sayahat karaviti 30 mıngdan aştı. Yeniden silingan, devamlık kurulvatkan nurgun mihman saraylarının kurulışı tezildilip, kütüviliş iktidarı sicil açtı. Bortla, Yi Zhongyuan mihman sarayının baş direktörü Jiang Xiaodong'nun tunuşturuşça, mihman saray sayahatçilerinin ihtiyacını dal cayda maslaştırıp, bir aile kişileri yatıkı, menziri görüş üyi, uzurlanış üye katarlık köp menbellik yatak türlerini sepligen hem de tazılık başkuruşunu katık ilgilep mulazmet süptini üzlüksüz üstürgen.
0: Medeniyet arkalık sayacılıkını yaratış, sayahat arkalık medeniyetini namayan kılış, çunkur medeniyet asası seferini tehimi ıllıklıkla ilgi kıldı. Memleket boyunca Tunci Şincan'ı yardım veriş temisindeki kısık televiziya tiyatri kızık noktaya aylandı. Televiziya tiyatrının süratki elinden oranı ve yerlik tamla Vankun kızık noktaya aylandı. Umumi halk sanat körüki, koça, edebiyat sanat numaraları, yeza, kent, halk, örp adet keçilikleri arka arkadan oynaldı. Ama başrol elip sayacılar birlikte katlaştı. Kaynan taşkılıkı çümgen Mariniyet menzirisi şehir yezladı tar kaldı. Bortla Oblastlık Mariniyet Tenterbiye Radyo Televiziye İdarisi Partiya Grupsu'nun azası Bortla Oblastlık Sayahat Kesbi Terakkat Merkezi'nin müdiri Liu Jian mundaq dedi. Biz gayri maddi Mariniyet mirasları, esil taamla, sanat numarlarını menzeri rayonlarına kirgizişini devamlık ilgiri sürüp, sayacılığa menzeri körüş devamında Mariniyetini bildirip, kaynak turmuşunu his kıldırdık. Mariniyet ile sayahatın yorumun terakkati, Bortla oblastının sayahatçilikini yukarı kımmetke, çoğunkur Mariniyet mezmunluğu ilgi kıldı.
1: Tenterbiye bilen sayahat çoğunkur bağlanıp, musabıkı ikimi sayahatçilikinin işini devamlık yukarı götürdü. Sayram Kölü'nü ayılınış, taş yol velsipit musabıkısı. Bütün rayon boyunca ütküzülgen işçi hizmetçiler, peytop, halkılıkçı musabıkısı katarlık, çoğun tüptüki musabıkla arka arkadan kanat yaydırılıp, tenherketçiler ve sayahatçilerin yakın etrafta istimal kılışıga türtkü bulup,

0: Əks təsiri hazırca inaq əməz. Balalar və amıldarlarının işiltişigi mas kəlməkdir. Dikkat qıladığan işlərini doğrunun düşəndirişidən görü bilən. Əskərdiş, doğrini doğrunun düşəndirişi, ya ki doktorunun körsətmisi boyu çiseti bilən və istəmal qılan. Cilin doğru ilan icazət nomori 300-427-05-007. Məsləhət soruş telefon nomori 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok, şekli kapsol. İçidiki dora qoğur yaki beğirran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq qoğuldaş, Köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü, her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün görü bilin. Əskərdiş, doğrini doğrunun düşündürüşü, ya ki doktorunun körsətmisi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Məsləhət soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok, şekli kapsol. İçidiki dora qoğur yaki beğirran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq qoğuldaş, Köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü, her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün görü bilin. Əskərdiş, doğrini doğrunun düşündürüşü, ya ki doktorunun körsətmisi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet nomori 300-427-05-007. Məsləhət soruş telefon nomori 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Şinjang radio televiziya stansisi Sulu Shooting Atletalının 6.0 pilot nusxası toruğa çıkarıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hemra boludu.
2: Saat 8:20'de Sulu Shooting Atletalının 6.0 pilot nusxası yeninizdeki haber hemrayınız. Xanzu tili, Uyghur tili, Kazak tili, Mongol tili, Kırgız tilda radio anlayalaysız, haber körelaysız.
3: Saat 9:20'de Sulu Shooting Atletalının 6.0 pilot nusxası yeninizdeki sefer hemrayınız. Yol ehvaldın, uçurladın, haber da bolalaysız.
2: Saat 11:00'de Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeninizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıcılık yardımcınız. İlhamınızı urgutudu.
3: Saat 13:20'de Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeninizdeki pultice hemrayınız. Cuğulamını Numarını tamak biletik almıştırıp hem pultijaysız hem hatırcam olasız.
2: Saat 14'te Sulu Shooting update'ının 6.0 plus nusxası yanınızdaki turmuş emrayınız. Sulu Shooting Sodi şehircisinin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
3: Saat 16'da Sulu Shooting update'ının 6.0 plus nusxası yanınızdaki ilgili tikleş emrayınız. İlgili tikleş uyumuz bosa Sulu Shooting update'ı yardım verdi.
2: Saat 17:20'de Sulu Shooting update'ının 6.0 plus nusxası yanınızdaki medeniyet emrayınız. Medeniyetinin Çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
4: Saat 19:20'de Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilos nusxası yeninizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki bar.
5: Saat 20:20'de Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilos nusxası yeninizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hurcuğa aylanıdı.
6: Saat 22:20'de Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilos nusxası yeninizdeki tenerket hemrayınız. Sağlamlıkla emrah bulup ekşip çeniksiz.
7: Sulu Shooting Aptitalını çürüp serhil mezmulladın huzurunun.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalının gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sahlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu açlıqni tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap Eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni ıstılını əvcə aldırıp söz hərəkətimizde ülgü bolaylı.
0: Tamaq ıstılı mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ıxcamı partiyemizi. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdün başlaylı. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalning gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısining ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısining meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sahlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tesvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

Yüksulu Vatan Şincan. Hürmetlik radyo anlıkçılar. Bu sehifimizde devlet işçideki tunci, hareketçan yukur dercilik pakt teriş başinisi, akli iktidarlık işlep çıkırış liniyesinin toluk normalık sepilinip yürüş kellikini tanıştırımız. Şincan işlep çıkırış kuruluş 1906 şişesi Vucaçü şehirdeki Şincan, Tian'ı zamanıvi yezi ilgilik maşilleri üskülleri çeklik şirketinin işlep çıkırış sehida devlet işçideki tunci

400 milyon oğul kızın pəxri. Siz 56 milletin ailesi. Rəngdar Büyük Cunhua bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programısını anlaşılanı karşı alımız.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yarqın ism. Hürmetlik radio anlıgıçılar, bu sahipimizde Şincan'a yardım veriş yoluna yeni bir kıtım kadem taşlığa nervi içki keselikle mutakassi Yingjiang Shan'ı tanıştırımız. Şincan'a yardım veriş hizmetini tamamlap Zhejiang'a kaytıp gelgen Yingjiang Shan yakında yine Şincan'a uçuduğun nöbetçi ayrıplanğa çıktı. Bu Zhejiang ölkisi Taizhou şehirlik birinci halk doktorhanesi nervi içki keselikle bölümünün muavin müdiri viraci Zhejiang daşvesi Shouyifu doktorhanesi Aral doktorhanesi'ye yeni bir kıtım kilip Şincan'a yardım verdi. O kesel görüş, operasiya kılışkı yetekçilik kılış, okutuş, ders ütüş katarlık yardımla arkalık yardımge erişken caydaki doktorhanalarının nervi içki kesellikle bölümünün kespi derecesini östürüp, Çigara rayonundaki puhralarını şik aldırdıla yukarı seviyelik nervi içki kesellikle davalış mülazımıtının bəhrimən kıldı.
1: Yingjiang Shan uzun mezgil baş işçi, arteriyası tarayış, boyun arteriyası tarayış, ciddi karakterlik miyeni tıkılmış katarlık miyeni kan tomur keseliklerini davalaş bilen şugulunup, kliniklik emeliyat ve pen kuruluşu cihette nahayti mol tecrübe toplagan. Bu kıtımki Şincan'a yardım veriş mezgili de o yardımge erişken caydaki doktorhana nervi içki keselikle bölümünün noktalık taraqiyat yönelişge zıç birleştirip, ilmi, ixcham xizmet layihasini tüzüp çıxdı.
0: Yingjiang Shan ambulatoriyada kesel görüş jarayonida türlük miyeni kan tomur keselikleri, başka yeş, baş ağrış, miyeni tıkılması asar tıkılış ve yukarı xavflik tekşürüş bimarlarını sevrçalık bilen kabul kılıp kesellik tarihini birbirlep tefsili sürüştürüp, süret materiallarını tetkik kılıp, bimarlığa karta haslaşkan doğru arılışış ve salametlikini eslige keltürüş ziyaret layihasini tüzüp çıxdı. Şunun bilen bilen, sektinin alını iliş, astık karakterlik kiselliklerini başkuruş, kontrol kılış ve operasyonun kiyinki başkuruş bilimlerini amığı pahal umumlaştırıp, miyeni kan tomur kiselliklerinin yüz verişini menbedin azaytdı. Bimarlarının başka cayda kisel körüstüp davalın işini ünümlük azaytdı. Şu caydaki amının etişçe, ilgili bundak mutakaslarını tepiş üçün ürümçi, hatta işkirge berişke doğru gelirken. Hazır şik aldırla bu mutakaslarını izlep, nurgun yol kıracıdı ve avarışlıkını ticep kalgan. Bir bimarının aile azası hayacılanan halda, yeni doktor geldi, bizim tayançımız barbı oldu. O estaydıl körüp, inik sözlep könlümüzü hatırcam kıldı, dedi. Yingjiang Shan kıyılık derisi yukarı bulgan bir operasyaya karta operasyadın burun tefsili bahalaş ve operasyadaki halkılık tekniki yetekçilikini elip verip meşgulat ölçümü hev hatarını aldın hüküm kılıçtın ciddi bir taraf kılıçkıçı bulgan bütün ceryanda ülgü körüstü yardımge erişken caydaki doktorhana nervi içki azaları kollektifinin murekkep kesellerinin bir taraf kılıç işensi ve seviyesini önümlük östürdü. O yine özü toplagan mol kliniklik misallağı birleştirip, radius arteriyası arkalık miyengi kırılgan miyengi kan tomurlarını davalaş tekniksi üstüde izlenişini çoğunkır çüşünüşlük kılıp çüşendirip, baş boyun kan tomur şarçı haltısını kenaytış ve şekilgi keltürüş tekniksi ve tirek köçürüş operasyasının tecrübe kulasının tən bəhrimen bulup, bölümdeki tibbi adımlağa nəzəriyyə çoğunkırlığı ve əməliyyət yetekçi əhmiyyətigi ige ilmi ders sözləb bədi. Operasiya öyüde o her bir kademdeki meşgulatını inçke ayırıp, töşük teşiş noktasının tartıp, ötküzgüç neyçinin ilgirleş süreti geçe, mühim noktalarını birbirlep kol mu kol inip düşendirdi. Münberde o köp yıllık kelinikilik tesiratını sözlese demeliş vakitlerdi mu etrafı da sual soraydığın yaş doktorla üzülmeydi.
1: Yingjiang Shan Şincan'a yardım veriş hizmetini ahırlaştırıp, Zhejiang'a kaytıp gelgenden kiyin yardımge erişidigan caydaki doktorhanalarının taraqiyatıga izcil köngül bölüp geldi. O pat-pat öndidar arqılık bölümünün ahvalını sürüştürüp durdi. Yiraqtın kollektiv diagnoz koyuş daimlik işqa aylandı. O çoğunkur oylanğandan kiyin keskin halda Şincan'a yardım verişini yeni bir qetim iltimas kılıp, aralga yeni verişini karar kıldı.
0: Yingjiang Shan mundaq dedi. Aral mening ikkinchi yurtim. Bu munbat tuproqqa yana bir qadam besib qalbim larziga keldi. Bu qadamqi Shinjangga jonliq yardım biriş yöleş, Cöcan Aksu davalış hemkarlıqının canlıq əməliyeti bolubla kalmay yana yardımgi erişken caydaki doktorxanalarının pen kuruluşunu küçəydikki mühim tədbir. Mütəxəssislə Çigara rayonudaki bimarlarını şik aldırla yukarı səviyyəlik davalış mülazimətidin bəkrimən qılıbla kalmay yana bölümlərinin mürəkkəb minə qan tumur kesəliklərgi diagnoz qoyuş, davalış, operasiya məşğulat ölçümü və köp pəllə boyca həmkarlışış qatarlıq cəhətlədə kördərlik ilgirilişini işqə aşırıb, ixtisaslıqla qoşununu yetiştiriş və işkilemçi kəsb tərəqqiyatıqa küşlük ərkətləndirgücü küş qoşdu.
1: Тайжаудын аралгычы болган арлык 4000 километрден ашыды. Еңжаңшен кайт-кайта әмәлиеті арқылық докторларының мәсулиетін түшендірді. О, Чигра райондан болмысымы, лекин ән көп юрек қинені Чигра районға сәріп қалды. О, арал оғлы әмәс, лекин бұй әрні ішкенчі юрте деп қарайды. O xuddi ölçməz çıraqı oxşaş Çigra rayonudaki minə qan tumur kesəlikləri bemarlarının ümid yolunu yoruddi. Onun hikayesi kişilər

0: Erge bir xil çoŋqur muhabbet bar. U bolsumu qayta Şinjanğa yardam berish. Yana men yeni kelaman deydigan bir xil mas'uliyat deganini bildirdi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, endi otinum raynimizga 16 shaharining kelgusi 24 soatlik havo raydi ma'lumot olatimiz. Irimchida havo ochiq, temperatura 24-dan 36 selsiya gradusgacha 3 bal shamol chiqadi. Altayda havo ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 20-dan 35 selsiya gradusgacha. Cho'chakda ozroq yomg'ir yog'adi. Temperatura 20-dan 36 selsiya gradusgacha. G'uljida havo bulutli, temperatura 21-dan 37 selsiya gradusgacha. Bortalada hava bulutluk, temperatura 21'den 36 selsiye gradus kuşa. Karamayda hava bulutluk, temperatura 29'den 39 selsiye gradus kuşa. Kütünde hava uçuk, temperatura 27'den 38 selsiye gradus kuşa. Şeyhanzada hava uçuk, temperatura 23'den 39 selsiye gradus kuşa. Sancıda hava uçuk, temperatura 25'den 38 selsiye gradus kuşa. Kumulda hava bulutluk, temperatura 23'den 36 selsiye gradus kuşa. Turpanda hava bulutluk bulup keyin eçiladı, temperatura 31'den 41 selsiye gradus kuşa. Korluda hava uçuk, temperatura 25'den 35 selsiye gradus kuşa. Aksu'da hava uçuk, temperatura 24'den 37 selsiye gradus kuşa. Atış'ta hava uçuk, temperatura 21'den 37 selsiye gradus kuşa. Kaşkar'da hava uçuk, temperatura 20'den 37 selsiye gradus kuşa. Xotan'da hava uçuk, temperatura 24'den 37 selsiye gradus kuşa. Ürümçi'de hava uçuk, temperatura 24'den 36 selsiye gradus kuşa boludu, 3 bal şamal çıkıdı. Hürmetli radyo anlıkçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansının Vatan Minin Ailem programımızı bu canlı çıkardık. Yaktırıp anlığınınla rahmet. Sılı Şetin abonucular terminalini çürüsenle, tekimi köp mezmullardın haberdarı bulalayısıyla.

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlik belgisi.
0: Kanun idari kılış gözniki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programması.
2: Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge hemrah programısına alışılan karşı alımız. Ben riyasetçi Ahmetcan Abdükerim.
3: Ben riyasetçi Aynur Mehmet.
2: Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku sulu şetin abonuçla terminalıda maskademde anlatılıdı. Hem de her vakit kayda anlayıcılı buludu. Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda mundak bezbola boyuca anlayış birimiz.
3: Kanun haberleri sayfamızda Bazar Nazarat Kılıç Başkuruş Başı İdarisi 3. Növetlik Halkara Talantlıkla Yığılışı Pahaliyeti Ötküzdü. Abdınım rayonumuz 24'lük tedbiri çıkarıp, payda iliş karakterideki mulazmet kespinin yukarı sübetlik terakiyatını algı sılcıddı digen haberlerini anlayısla.
2: Dilo ve kanun sahipimizde yakın tukkan münasebetini yoşurup toykılsa, öğlün işinin kanuni küçü bulamdu digen dilo misalini diktinlağı sunumuz.
3: Amma üçün əməli işqilib beri səyibimizdə, Sanca Oblasti demokratik yanışıda aldın hərəkətki kelib küçəb, kiçik, mikro məsillərini işik aldıdılı həlqildi digən məzmun diqtınladı boludu.
2: Əmdə diqtına bugünkü qanun sizgə həmrah proqramımızın təfsili məzmunlurdu bolsun.
3: Qanun xəbərləri
2: Bazar nazarat kılış başkuruş sahasındaki yukarı seviyelik sırtkı ecevetişine çoğunkuru algı sılcıtıp, kespi sapağa, halkara nazar dairige, merniyet halkıgan pikir almaştırış ıhtıdarıgı ige bazar nazarat kılış başkuruş ıhtısaslıkları koşuğunu berpa kılıp, bir belbağ bir yolunu ortak berpa kılışının yukarı süpetlik terakkiyatıgı mulazimet kılış üçün, yakında devlet bazar nazarat kılış başkuruş baş idarisi üçüncü nöbetlik halkara talantlıkla yığılışı faaliyeti ötküzdü.
3: Bu qitimqi faoliyatda alohida uskunalarni tekshirish texnikasini tanlashni tavsiya qilish, Jungoning alohida uskunalarni tekshirish texnikasini dunyoga tarqitish bosh tema qilingan bo'lib, tahlili inglizcha axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazishda yangilik yaratilib, xalqaro hamkorlik natijalari namoyon qilindi. Yig'inga qatnashgan vakillar Jungo alohida uskunalarni tekshirish tadqiqot o'rni tajribaxonasiga kirib, oldingi qatordagi tekshirish, o'lchash uskunalari va fan tadqiqoti yangilik yaratish natijalarini yaqinni

0: Dilo ve Kanun.
1: Hürmetlik radyo anlıkçıla, bu sahipimizde yakın tukkan münasebetini yoşarıp toy kılsa, öğlen işinin kanuni küçü bulamdı digen dilo misalini diktinlağı sunumuz. Nevre akı sınırla münasebetini yoşarıp toy kılıp, 10 yıldınkin acıraşmakçı bulgan, sot mehkemesi öğlen işini küçüki iyi emez tepbi gitgen. Birlikte bu diloga dikkat kılaylı. 6 ayının 17 günü Künes Nayalık Halk Sot Mahkemesi bir alayda acırışış macera dilosunu sot kıldı.
0: AX bilen NOX bir nevre aksanlık münasebette bulup şikeylerine erkin muhabbetleşkenden ki tukkancılık münasebetini kasten yoşurup 2013 yıl 11 ayda tızımlatıp toy kılgan. 2015 yıl kızı tuğulgan. Toydan ki şikeylerine er tarafından atanısı bilen bile turgan. Ailedeki ziddiyet üzülmey, atanız bilen öy ayrıgandan keyin AX bilen NOX birlikte 350 milyon çıkarıp öy setip alğan. Şunundan keyin AX işleşni sebep kılıp daim atanızının öyde turup, xotun balalarga hemrah buluşka sel qarğan. İki taraf köp ketim talaş tartış kılıp muhabbeti bozulğan. 2026 yıl 5 ayının 7 günü şikeylen sot mehkemesige birlikte dava kılıp, acırşiş hem de mal mülükünü bölüş, perzentini bekiş hukukunu bekitişini talep kılgan.
1: Dilo kobul kılıngan dinkin dilo becergüçü sotçi iki tarafını murassa kılışkı teşkille birdek, acırşişki koş olup, perzentini bekiş, öy mülükünü bölüş katarlık işlada birdeklik asıl kıldı. Muresan namı tayarlap iki tarafının salayet uçurunu yeni bir kıtım seliş turuşku tayarlık kılıp atkanda dilo becergüçü kadımla AX'nin, NOX'nin hammasının kızı işkerlikini, işkilerinin ikinci evlat Şirem kandaş tukkan işkerlikini tekşürüp inikledi.
0: Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin hak talep kanun desturudaki alakadar belgelimlerge asasen, bevasıta kandaş tukkallarının ya ki 3 evlat içindeki Şirem tukkallarının toy kılışı men'i kılınudu. Toy kılış men'i kılıngan tukkancılık münasebeti bolgan toy

0: شنشیتان مارکلوق بورک قوتلش بدنی کشیتش کپسولی. بی تردیکی OTC دورا. ترکیبی ایپومیدیوم اوتی، سلخ یپرمخلق ازغان، سیرخ یوگی، برجن ارقی یسالمسی، گوجی یسالمسی. Qo'shimcha material yo'q. Shakli kapsul. Ichidagi dora qo'ng'ir yoki beg'irang talqon. Ta'mi sal chuchmal. Asosiy roli bo'rakni quvvatlab badanni kuchaytiradi. Bel qutilib og'rish, bosh qiyish, quloq qo'ng'ildash, ko'z turlishish, yurak siqilishga shiltildi. O'lchami har tili 0.13 gram. Aks ta'siri hozircha aniq emas. Bolalar va homildorlarning ishlatishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Eskartish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha sotib oling va iste'mol Jilin Dora ilan ijozat nomri 300-427-05-007. Maslahat so'rash telefon nomri 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansının Slow Shooting Update'ının 6.0 Plus nusxisi torgu çıxırıldı.
2: Slow Shooting Update'ın 6.0 Plus nusxusunun xəbər səhifəsində aytıldı.
1: 18 xil kanalda qızıq nöqtə uçturlar nopozluq çəndirilədi.
2: Qatnaş yol əhvali şu vaqtın özüdə uçturulədi.
1: Sağlamlıq göstərməsi gumanı qaraşdırınız tügütüdü.
2: İşqi orunlaşdırış mülazimtədə suallara cavab verilədi.
1: Tən tərbiyə müsabiqələri izləb xəbər qılınıdı.
2: Mol uçurunu dəl vaqtıda yan telefonunuzdan görə alaysınız.
3: Slow Shooting Update'ın 6.0 Plus nusxusunun əm türklik sinema məzmunları sərxil.
2: Mükafatlıq Tatış bilet, taşlaş, talışıp cevap veriş katarlı kızgarlı faaliyetler ar arkadın ötküzülüdü. Katnaşsınızla mukabatka eriş pırsıtınız ba.
3: Yokluğumudun ıssınız, körsünüz, mezmun evesiniz, cuğlanma numurga erişsiniz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
2: Slow Shooting Aptitali 6.0 Plus nusqısının AI akıl icat etti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkırıldı.
1: Şahısı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkırıp erdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratki aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işlə alaysız.
2: AI akıl taratku oy xiyalınızı bilə alaydı. İlhamınızı asanlı qozgutudu.
3: Slow Shooting Aptitali 6.0 Plus nusqısıda xalqan çıtallab əndisiz mal setvalı alaysız.
2: Şincan Radio Televiziya Stansının danlıq riyasetçileri bivasit görsütüb Şincanın olaylı məsulatlarını satıdı.
3: Mezelik tamamla yeni miyve, kuruk yel yemiş, medeniyet, icadiyet buyumu Katarlık Şincan'ın alahaydı meslatlarını bir günüm gibi lalı setvelip, özgücü mal setveliş tesiratı yerçeleysiz.
2: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
1: Şincan Radyo Televizya Stansı Slow Shooting Aptitali 6.0 Plus nusxisi turmuşunuzu rengdarlık doldurup, seferinizge hemra boludu. Her kaysi app pazarları olma app pazarından Slow Shooting Aptitali'ni çürüp, serhil mezmunlardan huzurunun.

tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Münbet Tıpıraq programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Münbet Pırak programısını anlayışlarına karşılığımız. Mən Pərhad Ömer.
1: Mən Roşengül İmam.
0: Bu kitabı programımızda tümündeki məzmunlarda anlayış birimiz.
1: Güllünü vatkan yezi kentlerge nəzər sahibimizde Mori Nahiyyası'nın Donçın Bazırı Şinciyagu kentideki kaymak təmlik savmi sayahatçilerge tatlıq dedi. Kent ahalılarını beyitdi. Qashqar viloyati chorvachilik butun kasb zanjirini bir gavdalashtirish qurilishini olg'a siljitdi degan mazmunlarni diqqatingizga sunamiz.
0: Qaltis 5 mohirlari sayfimizda Jungo Yezigilik Fanlar Akademiyasi G'arbiy qism Yezigilik Tadqiqot Markazining olimi Ju Yingchun va uning kollektivi qo'g'un tovus sortini yetishtirish va yenik odiylashtirib o'stirish andesi ustida izlandi. G'olji nohiyasi Sodiq Yuziyesi Hua Huynun gül giyah östürüş kəsbi həmkarlıq kooperatibi yaxşı pul tepiş yolu tapdi digən məzmunlar deyiqdanları buludu.
1: Yezi ilgiliki yeza deyiqqallarga alaqadar uçurlar sahibimizdə ot yurtida salmon beliqi pekildi qatarlıq uçurlarını anlatdımız.
0: Radio anı uçurlar. Programımız Şincan Radio Televiziya Stansının yeni taratqı solution team abunçılar terminalda mazqadamda anlatıldı həm də hər vaqt qaytırıb anlıqlı buludu. Әмді дейқтіңіз программымыздың тәпсілі мәзмұндыры да болсын.
2: Гүлліні ватқан езік әнтләгі нәзәр.

Şinşitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küşəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalması, guji yasalması. Qoşumçı material yok. Şekli kapsol. İçideki dora qoğur yaki beğirran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küşəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şinşitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küşəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalması, guji yasalması. Qoşumçı material yok. Şekli kapsul. İçideki dora qoğur yaki beğirran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şinşitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küşəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalması, guji yasalması. Qoşumçı material yok. Şekli kapsol. İçideki dora qoğur yaki beğirran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küşəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007 Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88 Şinşitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küşəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seriq yögey, burcun urqi yasalması, guji yasalması. Qoşumçı material yok. Şekli kapsol. İçideki dora qoğur yaki beğirran talqan. Təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küşəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulak hongoldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas kalmaydı. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007 Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88 400-993-77-88

0: Haltıs Beyiş Mahirleri.
1: Radyo anlayıcılarımda Kaltıs Beyiş Mahirleri sahibimiz bu içe Cungu Yezgilik Peller Akademiyesi Garbi Kısım Yezgilik Tetkikat Merkezi'nin alimi Jo Ying Chun ve onun kolektif azalarının Garbi Kısım'ın özgücü koğun tabız türü bu içe sor yetiştiriş ve yenik adilaştırıp öztürüş endesi üstüde izdengelik doğrusu dikki ilk ayını sözler birimiz.
2: Köp uçuraydıgan tavuzlarının köp kısmı etizde yetip üstüde. Bırak, Cungo Yezi İgilik Pelleri Akademiyesi, Gərbi Qısım Yezi İgilik Tədqiqat Mərkəzi, Sanji Universal Təcrübə Bazısıdaki Tavuz Parnikida Tavuzlar Esilğan Halətdə Özüdü. Yakında Cungo Yezi İgilik Pelleri Akademiyesi, Gərbi Qısım Yezi İgilik Tədqiqat Mərkəzi, Gərbi Qısım Özgücə Qoğun Tavuz Tribuyecə Sort Yetiştiriş və Yenik Adilaştırıp Öztürüşdə Yenilik Yartış Kollektibinin baş alimi Jo Ying Chun və onun kollektib əzaları Tavuzun xüsusiyyətini təkşirib atdı. Yana bir neçə gündən keyin bu pelikə esilgan tavuzlar bazarğa seylənildi.
1: Cungu Yezgilik Peller Akademiyesi Gərbi Qısım Yezgilik Tədqiqat Mərkəzinin Sancı Universal Təcrübə Bazısı Sancı Dövlət Yezgilik Yuxarı Yeni Texnikilik Kəsiblər Ülgü Rayonuğa caylaşqan. İgilgən yer külümü 1-20 mu kilidğan 2 parnikta nətçi mantal yap yeşil qoğun piliki tartış arğamsına boylap tik yuxarıqı yamaşqan bulup qatar-qatar zişliqi bilən şalanlıqı muvabıq bulğan yeşil tavuzluqna hasıl qılğan idi.
2: Dövlət Qoğun Tavuz Kəsbi Texnika Sistemisinin mütəxəssisi, Cungo Yezi İgilik Pəllər Akademiyası, Gərbi Qısım Yezi İgilik Tədqiqat Mərkəzinin Gərbi Qısım Özgücə Qoğun Tavuz Tribuyecə Sort Yetiştiriş və Yenik Adilaşdırıb Öztürüşdə Yenilik Yartış Kollektibinin baş alimi Jo Ying Chun mundaq tonuşturdu. Pelikini esip östürülgen tavuzunun danısı çoğun bolmısı mı olayken her tərəpleme kün nurunu kubul kıladı. Süpüte yaxşı, təmi yaxşı. Parnikte östürülgen tavuzdun Meysay 2-ci numur, Süyü 3-ci numur qatarlıq 30 neçikil sort bar. Tavuz şapıqının qelirliği 5 mm etrapıda. Şapıqını biz, eti yumuşak. Şirnilik bulup, istirolluk östürüşke maskeledigan ela süpetlik sorti hesaplanadı.
1: Bu xil östürüş endisi merkezden yanılık yartış kollektibi kürgüzgenin küçük meyve tipideki tavuzunun pilikini esip zic östürüş teknikisi bulup, iki yıl elalaştırış arkalık nöbette pişip etilip, Turpan şehri 1026 Fansavuhu Dekhancılık Meydanı Qatarlıq caylarında sınak kılınıp, umumlaştırıldı. Jo Ying Chun bir tavuzunu üzüp bıçağının uçunu şapkağı yenik tek közdi. Pan kılgan avaz bilen tan tavuz yerildi. Et kızıl şirnilik idi. Bir çilem tetsizli şölgeyi ekip git etdi. Her bir tavuzun eğirliği 2 kilogram etrafıda bulup 2-3 adım bir kıtımdıla yap bulala etdi.
2: En-enevi endizde tavuz terğanda bir yılda pekat bir pesilla terğili buludu. Yana teki asalla yerdeki kesellikning ziyini qovchiraydi. Tavuzni pelikini esip östürgende ulap maysi yetiştiriş teknikisi ve zic östürüş teknikisini kullanganda kesellik ziyini nisbitini tövelli tipli kalmay yana ölçemleştirip perviş kılgalı buludu.
1: Parnikta her bir tavuz pelikigi birdin belge esilgan bulup üstüge 10-5 qatarlıq sallar yazılgan. Jo Ying Chun mundaq dedi. Bu küçük belge tavuzun tuğuluş kuahnamısı barabar. Bu 15 tavuzun 5. ayının 13 günü çanlaştırılgalıqı vekili kılıdı. Bunun da piş mezgilini delci ayda hesaplab, təmi en yakşı çağda bazarı silçik kapalı kılgılı buludu.
2: Tavuzun tavarlı şiş nisbitini östürüş için Jo Ying Chun kollektibi bir pelekte bir tavuz buluş endisini kullanıp tavuzda ozuqluk maddalarının yeterlik buluşuğa hakiki kabaletlik kaldı. Tavuz peleki 40 cm etrafıda özkende muqimlaştırıp keyinki mezgildeki şahlar, çanlaştırış, yığış teximi kolaylaşıp boşluk evzellikiden toluk paydalanıldı.
1: Jo Ying Chun mundaq tınıştırdı. Чоң этизди тавыз терганда ар мо ерге пакат 600 түптүн артык тавыз өстүргүл болду. Ар килограммдын сетилиш баасы умумизлик 1-2 юан. Пилекни эсип өстүрүш андисинде өстүрүлгөн тавызда ар мо ердин 2200 түптүн 2500 түпкече тавыз өстүргүл болду. Бир тавыз 20 юан атрапыда болуп, хосол жогору, сүпти жакшы. Унун үстүнө Yeşil teriş yukur pelli mezgili bilen takaç durmayı bazarga siliş evzelik koşulsa, iqtisadi ünüm en-envi endizdiki tavuzun netçesigi toğru kilodu. Yani 3-4 gündeyken bu bir türküm tavuz bazarga siliş ölçimi giydiydi. Eslalik, pilik, esilip östürülgan tavuzun piş mezgili uçukçılıkta östürülgan tavuzdan baldır buludu.
2: Yakınki yıllardan bu yan sancı, devlet yezi ilgilik yukur teknikilik kesipler ülke rayonu, Lawlongxi tavuzi kasbini chördib, a'lo yangi sortlarni sijil kirgizib, sotejab temitib sug'urish, organik o'g'itni o'rniga tashlash, kasallik va hasharot zinining yashil oldini elish, tizginlash qatorliq texniklarni umumlashtirib, bozor ehtiyojini yetakchi qilib, sifatni o'stirib, miqdorni kengaytirib, Lawlongxi tavuzining donqini sijil chiqardi. Tavuz butun mamlakatning har qaysi joylariga setildi.

0: Nudo.
1: Mol uchurni dal vaqtida yon telefoningizda ko'ra olasiz.
2: Slow shooting aptitali 6.0 plus nusxasining ham turklik sinema mazmunlari sarxil.
1: Mukofotlik chek tartish, bilet tashlash, talishib javob berish qatorli qiziqarli faoliyatlar orqa-orqadan o'tkaziladi. Qatnashsangizlar mukofotga erishib turishingiz bor.
2: Yo'qlimidan o'tsangiz, ko'rsangiz, mazmun avasangiz, jug'lanma nomerga erishsiz. Yaxshi sovg'atlarga almashtira olasiz.
1: Slow shooting aptitali 6.0 plus nusxasining AI aql ijodiyati cheksiz. Yepyangi aql taratqi to'rga chiqarildi.
3: Shousi sizga yordamlashib ijodiy mazmunlarni chiqarib berdi. Yiziqni ko'zi yumib ochguncha suratga aylantira olasiz. Bir egiz gap bilan xos cho'ng film ishlay olasiz.
1: AI aql taratqi o'y xiyolingizni bilaydi, ilhomingizni asonlik qo'zg'atadi.
4: Slow shooting aptitali 6.0 plus nusxasida xohlaganingizni tanlab andisiz mol sotib ola olasiz.
1: Shinjang radio televiziya stansiyasining donliq riyosatchilari bevosita ko'rsatib Shinjangning alohida mahsulotlarini sotadi.
4: Mazalik taomlar, yangi meva, quruq yalimish, madaniyat, ijodiyat buyumi qatorliq Shinjangning alohida mahsulotlarini bir kunibki bilan sotib olib, o'zgicha mol sotib olish ta'sirotiga erisha olasiz.
1: Shinjang haqida izlanish mushu yerdan boshlanadi. Dunyo bilan bo'lgan aloqa mushu yerdan boshlanadi.
3: Shinjang radio televiziya stansiyasi Slow shooting aptitali 6.0 plus nusxasi turmushingizni rangdorlik to'ldirib, safaringizga hamroh bo'ladi. Har qaysi app bozorlari olma app bozoridan Slow shooting aptitalini tushirib, sarxil mazmunlardan huzurlaning.
5: Yeşil tağlarga nazar selip, süzük suğu baqımız. Seğingan yurtımızga makallaşıp, bu tuprakni güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundaq bir parça yer. Munbet tuprak programımız arqılıq arzu etizimizga yol açımız. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet tuprak programısını anlaşanlarını karşalımız.
6: Hürmetlik radyo anlıqıcılarına vatkınınla Şinjan radyo televiziya stansının Munbet tuprak programı semde deyiktiğine yezi iyilik yeza dehkallarga alakalar uçurladı bozsun.

Hazır Atın rayonumuz umumizlik halde asaslık kelkin mezgiliği kirdi. 6. ayın 19. gündüm bu yan Xoten vilayetinde uda katlık yamğurluk avarayı körülüp, köp cayda kıyan körüldü. Atın rayonluk suçluk nazareti küzdüş ölçeş aldın signal veriş ve çakırış yip kalkısını yanımı küçe ettip, amını hayatı ve malmülük bir hatarlıkının bütün küş bilen kov dedi. Kelkin mezgili kirgendim bu yan Atın rayon bu içi cemi töt derya yakında kelkündün 9 kıtım aldın signal verildi. Bu asaslıqı küçlük öl yığını keltürüp çıkarğan tuyuqsız yüz berdiğan kısmen caylarda kilidiğan kelkün bulup, kelkün pellesinin vaqt kısqa kelkün miktar az boldu. Yakınkı mezgildi Xoten vilayetide yamğur yığış ceryani tekmi gevlik boldu. Xoten şehrinin günlük öl yığını miktar 64.7 mm bulup, meteorologiye hatırlengendim bu yankı tarihtik en yukarı kımmetini bösüp ötti. Qattıq yamğur Xoten, Qashqar, Qızılsu oblasti, Aqsu, Bayınqul oblast qatarlıq nurgun jayda qiyan payda qıldı. Kelkündün müdafiyeleniş qısmen əsləlri və taş yol körükləri ziyanğa uçurdu. Atın rayonluq suçluq nazarati su apti qorğaqçılıq aptının müdafiyeleniş başqarımızdan başqarım başlıqı Veycün mundaq tunuşturdu. Aldın signal berişinin vaqtıda bulışı, çaqırışının dəl jayda bulışı, yötkül işçin keskin bulışının paydası da növətdə mühim xətərlik əhval, apət əhvali və adəm ölüş yarınış görülmedi. Kəlkündü müdafiyeleniş apətinin ziyinini azaytışda aldın signal beriş aldın qorunğa qoyuldu. Bu yıl Atın rayonluq suçluq nazarati yeniden 374 qiyanlı avtomatik küzdüb ölçeş punktini toluqlap qurup, su apti qurğaqçılıq aptini küzdüb ölçeş aldın signal beriş supsığı tayınıp 3558 punkt noktunu toplap aldın məlumat berip aldın signal beriş. Küzdüb ölçeb aldın signal beriş, nəq meydanda aldın signal berişdən ibarət köp basqışlıq tədrici ilgirləydiğən aldın signal beriş sistemisini bərpa qıldı. Kelkin mezgili kirgenden bu yan cemi 35 karar kıyan xelp xatırdın aldın signal beriş, 6.840.000'dan artıq aldın signal beriş kısa uçur ilan kalınıp, aldın signal beriş uçurunun tik yönlüştü nahiye şehirler geçe, toğur yönlüştü ciddi işlerle takabül turuş, katnaş, medeniyet, sayahat, katarlıq, tarmaklar geçe, ortak bəhriliniş yip kalkısı geçe yetküzülüş işe aşırılıp, xelp xatır əskertmüsü de ölük bulun kaldırmasılıq, toluq katlaşka

0: canlar temizi. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızda kançılık vaxt gedidu?
1: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırlışıga 8760 saat gedidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamakını muvaq buyurdu. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.

Süyümlü küçük dostlar. Şinjang Radio Televiziya Stansısının Gülgünçülar programısını yaktırıp anlayışınlarını karşı alımız. Programımız yana Şinjang Radio Televiziya Stansısının yeni taratko Slushidin aboneciler terminalı da maskademde anlatılıdı. Hem de her vakit ilgirki programılarını anlayılı buludu. Tekimi köp mezmullarını anlamakçı bolsanla atan anlarının emraklığı da Slushidin aboneciler terminalını çürüp anlayışınla buludu. Mən Hriya Saçadanla Hamide Qiyum. Mektep içi sırtıda. Yakında 2026 yıllık Ürümçi şehrinin adetki toluk otura mekteplerge okuğucu kobul kılış hizmeti layihası resmi ilan kılındı. Kobul kılıştan paralel arzu boyuca arxiv çıkırılıp kobul kılış yolu koyulup, toluksuz otur mektepine bütküzgen okuğucularını ahlaki, akli, cismani, güzellik, emgek cihetin umum yüzlük bahalaş, elalarını tallap kobul kılışca çın turulur iken. Numarını aldınkı orungu koyuş, arzuğa rayi kılış prinsipi boyuca adetki toluk otur mekteplerinin okuğucu kobul kılış planı ve İmtihan bergücüler toldurgan arzuğu asasen, universal sapani bahalaş derecesi, herkaisi pen derecesi, toluk otur mektepki örleş imtihanıgı kopul kılış neticisigi asasen, türgü ayrı pratki turguzulup, türkümgü bölüp, neticisigi asasen yukarıdan tövenge karap kopul kılını digin. Ürümçi şehirlik toluk otur mektepki örleş imtihanının herkaisi pen neticisi, numur ve derece boyuca birli vakti namayın kılınıdı. Derece A, B, C, D'den ibaret 4 derecege ayrılıdı. Her kaysi yakipellerinin derecege ayrış usulü, imtihan bergücülerinin her kaysi pellerdeki asli neticesige asaslanıp, yukarıdan tövenge karap retk turguzuladığan bulup, A derece imtihan bergücüler umumi sanının 25% etrafını ilgileydi. B derece imtihan bergücüler umumi sanının 35% etrafını ilgileydi. C derecenin egiləydiğən nisbiti imtihan bərgücülər umumi sanının 35%-dən tövən bulmaydı. D derecenin egiləydiğən nisbiti imtihan bərgücülərinin umumi sanının 5%-dən yuqur bulmaydı.

مشهور شخصلانن بالالختكي هيكايلري كيشي دوستلا بگن سلاگا ریپر ماننن هيكايسنى سۆزلەپ بېرىمىز بگن سۆزلەيدىغان بۇ كات شەخسنى كۆپچىلىك پۇتبول مەيدانىدا كۆرگەن بولۇشى مۇمكىن ئۇنىڭ قولىدا پۇتبول ئەمەس بەلكى سېرىق كارتا ۋە قىزىل كارتا بار توغرا ئۇ دەل جۇڭگو پۇتبول ریپېرى مانىڭ 2026 يىللىق ئامېرىكا، كانادا، مېكسىكا دۇنيا لوڭقىسى پۇتبول مۇسابىقىسىدە 47 ياشلىق مانىڭ باش ریپېر بولۇپ ئېكۋادور بىلەن كۇراسو ئوتتۇرىسىدىكى مۇسابىقىنى باشلىدى. بۇ ئارىدىن 24 يىل ئۆتۈپ جۇڭگولۇق ریپېرنىڭ يەنە بىر قېتىم باش ریپېرلىق سالاھىيىتى بىلەن دۇنيا لوڭقىسى پۇتبول مۇسابىقىسى سەھنىسىگە چىقىشى ھېسابلىنىدۇ. مۇسابىقىدە مۇنداق بىر كۆرۈنۈش بار. İki tərəf topçularının hərəkəti barğansırə qopallışıb getdi. Manin qısqığına 1 minut içində kəskinlik bilan 2 sərh kartı çıxırıb qatlıq toqunuşunun aldını aldı. Müsabiqədən keyin bir topçı qayıl olmay, onun bilan münasirləşməkçi boldı. O qılça bepərvalıq qılmay, bevasita iki komandanın başlığını çağırıb kelib 100 turana düşəndirib hökm çıxardı. Lakin siz Top meydanında degenini kıladığan bu yüz hatiri kılmaydığan reperinin kanda kılıp bir kadem bir kademdin dünya longsi futbol musabiqisiga reperlik kılgalıqını bilemsiz. Manning Liaoninglik. Kiçikidin tartıpla yenik atletka mäşik kılgan. Shenyang tentarbiya şöyüyanıda okuatkan çağlarıda futbolni bek yakşı görgeşke reperlik kılışını sınap yıkışka başlagan idi. O çağlarda o bir meydan müsabiqəyə reperlik qılğılı barsa, aldı bilən bir saat köçə avtobusuğa oltırıb berib, andın bir saat oltırıb qaytatdı. Bir meydan müsabiqinin haqqı aralla 20 yuan idi. Lekin o yanala yaxşı görətdi. Xotınının sözü boyunca etqanda, qızıq işini bir xil kəsibkə aylandırış onun üçün naidi bəxtlik iş idi.

0: Тянь-Ша районының ядролық бөлікі Лонгчуан көчісіңі селіндіған көп қабаттық бинадығы 95 квадрат метрдің 155 квадрат метрғыч болған өйләс етілуду. Бинаның арлық кен, күннүрі яқшы түшуду, амеви көлімі кичік, пайдалышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехман сарайы Тянь-Шан 1-ші номерлық туралғы районығы мақанлашты. Тянь-Шан 1-ші номерлық туралғысының өйсетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал Өйжай Чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазат номері 202-465-01-02-00-125.
1: Елім пән өгін әйлі, елім пәнге әхмият бер әйлі.
2: Dostlar, bu sahipimizde ne müşçün kumni suğu salsaq erimeydu, aqşeker bolsa eriydu degen temada sözləp berimiz. Bugün biz naiti bir qızıqarlıq məsəli üstədə paranglışımız. Siz deniz boyuda kum oynap baqqan mu? Kumni kolunuzga elip deniz suyegi selip iləştürsiniz, kum astığı çöküp suyi süzük duramdu. Lekin agar siz bir qoshiq aqshakarni issiq suvga selib ilashtirsangiz, aqshakar yo'qab ketadi, suv tatliq bo'lib ketadi. Bu nima uchun? Nima uchun qumni suvga salsa erimaydi, aqshakar eriydi? Oldi bilan biz ikki nafar bosh rolchini taklif qilaylik. Biri Qum apandi, yana biri Shakarxon qiz. Qum amaliyotda bir xil kremniy oksidi deb ataladigan narsa. Onun her bir danetçisi, kiçik danetçisi kutu bir yürüş en tayin mustahkem kiçik uyu oxşaydı. İşçide nurgulluğun kremni atomi ve oksigen atomu buludu. Ola kol tutuşuduğun bulup en tayin küşlük. Onun üstüge rətlik tızılgan buludu. Kutu şamal ötüşmeydiğun tamğı oxşaydı. Ondaqta aqşekarcu, O, kumuş şekeri molekulası deb ataladigan bir top uşaq molekulalardan tərkib tapgan bolup, bu kiçik molekulalarının danisi kum atomidan köp kiçik. Onun üstüge olanın kol tutuşuş usulü bir qadar mulayim bolup, unca çıngamaz. Əmdi biz, üçinci baş rolci su molekulaları şöbe ətirtini təklif qılaylik. Su molekulaları nami çıkan ijtimai alaqı mahirleri bulup, ula hem yerden sekrep taklap yürüşni, başka nerselanın kolini tartışni bek yakşı görüdü. Aqşekar

Ham qiz su molekulasi kichik atirti bilan uchrashganda su molekulalari hayajonlangan holda etilib berib, shakar molekulalarini bir-birlab quchoqlab, ularni oq shakarning cho'ng parchalaridan kuchab tortib chiqaradi. Shakar molekulalari bilan su molekulalari alohida chiqishib turgashqa, ular ko'rishibla bir-birini jalb qilib, chin quchoqlashadi. Shunda qilib, shakar molekulalari bir-birlab su molekulalari tarpidan tartib chiqirilib, suning har qaysi bo'lim pishqoqlariga tarqiladi. Shakar donachalari asta-asta kichiklab, oxirida butunlay yo'qab ketadi. Bu jarayon ilm-fanda erish deb ataladi. Uning ustiga suning temperaturasi qancha yuqori bo'lsa, su molekulalari shuncha tez sakraydi, shuncha tez tortadi. Shunga oq shakar issiq suvda nayti tez eriydi. Biroq qum apandi su molekulasi shoba atirti bilan uchrashganda ahvol butunlay boshqacha bo'ladi. Qumdagi silitsiy 4 oksid o'yi bak puxta bo'lib, ichidagi kremniy atomi bilan oksigen atomini qo'l bilan bak ching tutib olgashqa su molekulalari ularni tortolmaydi. Onun üstüne su molekulları bilen kum atomları arasında azraq mı tok ötüşmeydi. Öz ara pisant kılışmaydı. Su molekulları qayt-qayt sınap mı, her kancı kılıp mı bir tane danıcı atomını tartıp çıkaralmaydı. Şuna kumlu suğu salganda yavaşlık bilen astığı çöküdü. Su yanıla su, kum yanıla kum. Ola pakat birli yaşaydı. Lekin hiç kimnin bir kısmıga aylanmaydı. Biroq sizga bir maxfiyatlikni aytib beray. Qum amaliyotda mutlaq erimaydigan narsa emas. Faqat bak osti eriydi. Nechi 100 yilga borganda andin azroq eriydi. Biz ko'zimiz bilan asla ko'ralmaymiz. Shunga bizning nazarimizda qum erimaydi.

0: sıkıntısına başlayınız. Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakışmışsınlar. Şincan Haberler programımızın anlayışlarını karşıya alalımız. Bugün 2026 yıl 6. ayının 30. günü, Seyşembe. Avallı haber ayı nazar selip bakaylı. Bugün keçidin ert gündüzü geçe, Şimali Şincan'ın garbi ve Şimali'deki tağlık rayon, Şihenzi şehirdeki tağlık rayon, Ürümcü şehirinin canobudaki tağlık rayon, Sancı Oblast'daki tağlık rayon, Canobu Şincan'ın garbi'deki tağlık rayon, Xoten vilayetinin canobudaki tağlık rayon, Bayonqulun Oblast'daki tağlık rayon, Katarlık caylarının kısmen rayonlarda azıraq yağmur yağıdı. Şincan'daki tüzlenliklerinin köp kısım caylarda temperatura 35 Celsius gradüsünün aşılığan yukarı temperaturluk avarayı görülüdü. Kısmen rayonlarda yukarı temperatura 37 Celsius gradüsünün Tiyanşan'ın şimali etigi, Kaşgar vilayeti, Bayonqulun oblasti, Turpan şehri, Kumul şehrinin kısmen rayonlarda temperatura 40 Celsius gradüsünün. Turpan şehri Kumul şehrinin kısmen caylarda temperatura 45 Celsius gradüsünün yukarı boludu.
1: Ürümçe şehirde bugün keçidin ert gündüz geçe ava uçuk bulup tövün temperatura 24 Celsius gradus, yukarı temperatura 39 Celsius gradus buludu.
0: Emdi, bu kıdımkı programımızın asası mezmullarını tanıştırımız.
1: Çön Şaucan, peşkiden partiya azalları ve hizmet üstüde vabat bolgan kadrlarının uruq tukallarını yokladı ve ulardan hal sordu. Bütün Şincan'daki partiya azalları ve partiya işleri hizmetçilerine bayramlık bəxt diledi ve ulardan samimi hal sordu.
0: Atonum rayonundaki cayla, Cungu Komünistik Partiyası kurulganlıkının 105 yıllıkını tebrikleş üçün mol rengdar faaliyetlerini ötküzdü.
1: Abdonim rayonluk axbarat işxanası 9-cü növbətlik Cungu Asiya Avropa körgəzmisi nəticələri toğrusunda axbarat elan qılış yığını ötküzdü. Çigra işçi sırtıdaki 3100 nartuq abbarat və karxana körgəzmiyə qatnaşıb tarixdiki yeni yuqarı səviyyə yaratıldı.
0: Aldınqı yarım yılda mərkəz maliyyəsi Abdonim rayonuna düşürgən yötkimi çıxın məbləği 395 milyard 200 milyon yuandını eşib, iqtisadi, ictimai tərəqiyyat və xalq turmuşunu yaxşılaşını küçlük kapalətləndirdi.
1: Abdonim rayonunun 3-cü növbətli kəsbi maharət müsabıqısı başlandı. 1415 mahir müsabıqılaşdı.
0: Abdonim rayonunun her kayıt şehirdeki menziri rayonları, menziri noktaları, cayı caylardan kelgen nurgun sayahatçının kütü bilip, sayahat kızgınlığı sıcıl açtı.
1: Emdi, haberle anlanla.
0: Stansımız haberi. Cungu Komünistik Partiyası kurulganlığının 105 yıllığı kelgen peyitte, Abdonim rayonluk partiya komitetinin şucisi Çin Şaucan, bugün Ürümçide, peşkadem partiya azaları ve hizmet üstüde vapat bolgan kadrlarının uruk tukallarını yokladı ve ulardan hal sordu. Abdonim rayonluk partiya komiteti, halk hükümeti ve bintönügi vakalıten bütün Şincan'daki partiya azaları ve partiya işleri hizmetçilerine bayramlık bəxt diledi ve ulardan samimi hal sordu. Çin Şaucan, Amerika Cahan Gırlıgı'yı karşı turup, Çavuşan'ı yardım veriş vuruşu katlaşkan peşkadem əsker, 80 yıllık partiya stajlık ege, 97 yaşlık peşkadem partiya azası Feng Shenhua'nın üyüge berip, onun bilen samimi paranlaşıp, salametlik ve turmuş ehvalını sordu. Kaynam taşkıllık yıllarını, köreş musabısını birlikte esledi. Onun partiya azaslık hısletini mengü saklap, devletki özünü beğişlaşkı irade bağlaş rohi, pezeletige ali ihtiram büldürdü. Teninin salamet ömürünün uzun, turmuşunun bəxtlik boluşunu samimi ümit kıldı. Çin Şaucan bunularını körsetti. Evlat mı evlat, komünistlerinin japalık əcri bolmağan bolsa, bugünkü bəxtlik turmuşumuz bolmağan bolatdı. Peşkadem partiya azalarının müstəkəm itiqadi, xalqçılıq hissiyatı ve cesaret bilen köreş kılış royini ögünüp, kızıl tomurunu davamlaştırıp, kızıl genığı varislik kılıp, partiyanın şereflik enenisi ve esil stilini zor küş bilen əvic aldırıp, cunguçı zamanı birleştiriş yeni səpirde yeni netici yaratışımız gerek. Çin Şaucan, hizmet üstüde vapat bolgan kadır, memleket boyuca münevver kompartiya azası, yoldaş cesaret məxsusunun aile təvəsinin üyeyi verip, onlarının hizmet ve turmuş əhvalını təpsili ilgilidir. Bunun ailistiklerden samimi hal soradı. Çin Şavcan bunlarını görsetti. Yoldaş Cesaret Maksud ömür boyu partiyaya ve halkı sadık bulup, şahsiyetsiz özünü unutup, öz nefsinden keçip, umum için işlep, hayatını intizam tekşürüş reviziye işleri gibi işledi. O, Şincan'daki partiye azaları, kadrlarının münevver vekili. Ahlaklı kişilerden ügünüp, kompartiye azalarının asli maksidi ve burcunu asli çınsaklap, partiyaya sadık buluştak siyasi pezilet ve iş ornuda mesuliyetini ada kılıştak, kesifini kadirleş ruhini sıcıl yetildirip, partiye ve devlet üçün tırışıp yeni töhbü koşuşumuz gerek. Çin Şavcan münasibetlik mesul yoldaşlarına hizmet üstüde vapat bulgan partiye azaları kadrlarının aile tevelleri gemkorlu kılış, yardım biriş yöleş tedbirini estaydıl emeliyleştirip onlarga partiya teşkilatının illiklikini hakiki yiz kıldırışını tapıladı. Çin Şavcan yoklaş ve hal soğraş yarayanı da monolarını tekitledi. Bütün Abdonum rayonundaki her derecelik partiya teşkilatları ve partiya azaları kadırla Xi Jinping partiya kuruluşu ideyasını çonkur ögünüp, zıçıllaştırıp, ögünüş, tepekkür kılış, emelde görüştüş, özleştiriş devamında gaye itikatını müstekemlep, partiyaya bolgan samimi sadakatini çeniktirip, emeli hareket arkalık işkini tikleşinin el kılgıç ehmiyetini çonkur özleştirişi. İşkini kogdaşını katli işka aşırışı. Küşlük partiviylik bilen doğru siyasi netice karşını turguzup ve emeldi görüstüp, halkçılık muhabbetini küçeytip, halkı bakht yartışını en mühim siyasi netice kılıp, kılçı boşaşmay, amı üçün yakşı iş, emeli iş kılıp, onlarının kıyınçılıkını hal kılıp, her millet amısının erişiş duygusu, bakht duygusu, bihaterlik duygusunu üzlüksüz küçeytişi. İş kılıp netice yartış ruhunu urgutup, yeni terakiyat ideyası ve yeni devirdeki partiyanın Şincan'ı idare kılış tedbirini toluk delcayda umumi yüzlük ızıçıllaştırıp, cemiyet mukumluğu ve ebedi emirlikten ibaret hizmet baş nişanını çın puhtu tutup, Cumhuriyet Milleti ortak gevdesi yığını müstehkemleştiğinden ibaret asasi liniyeni zıtçı ördep, partiya merkezi komiteti Şincan'ı belgüle bergen, 5 çoğun stratejiyelik orun bekitmesini gözlep, cemiyet umumiyetinin mukumluğunu bütün küş bilen kogdap, halık turmuşuna zıç yakınlaşıp, yukarı süpetlik terakiyatkı türtükü bulup, partiyani umumiyizli katık idare kılışını çunkur algı sürüp, sosyalistik zamanı yulaşkan Şincan'ı cesaret bilen kurışı gerek. Kadın kebin pahaliyetki katlaştı.
1: Stansımız haberi. Abdonum rayonluk partiya komitetinin muhabın şucisi, Abdonum rayonluk reisi Erkin Tunyaz, bugün Ürümçi'de peşkeden partiya azaları ve hizmet üstüde vapat bulgan partiya azaları kadrlarının aile tebellerini yokladı ve ulardan hal sordu. Bütün Abdonum rayonundaki peşkeden partiya azaları peşkeden yoldaşlardan samimi hal sordu ve ularga ali ihtiram bildirdi. 95 yaşlık peşkeden partiya azası, peşkeden askeri Zhang Baochang, Gərbi Şimal Dala Armiyesi tərkibide Şincan'a gelip köp qitim xizmet görsətken. Erkin Tunyaz onun salametlik ve turmuş ahvalını səmimi sordu. Onun eyni yılları boz yer özləşdürüş, çiğranı muhafizət qiliş, Şincan'ı güldendürüşdiki təsirlik hikayelerini əstayil anladı. Partiya ve devlet işlerine koşkan tövbisik rahmet etdi. Şincan'da yıldız tartıp, Şincan'ı güldendürüşki katnaşkallıqa ihtiram bildirdi. Peşkiden partiya azalarının Şincan'ın tərəqiyatı aval qıdaklı köngül bölüp ve kollab köprak kımmetlik fikir berişini ümit kıldı. Münasibetlik tarmaqlardan peşkiden partiya azalarının ihtiyacını vaxtıda ilgilip, gəmxurlu kılış, mülazimet kılış hizmetini mehir muhabbet, mesuliyet canlıq bilen yaxşı işlep, ahırkı ömürünü bəxtlik ötküzü şaraiti yart berişini tapıladı. Li Shouping, xizmet üstüde vapat bolgan partiyelik kadrının aile tebesi. Eri yoldaş Nie Ruilin hayat vaxtıda Ürümçi şehirli Gong En İdarisi İqtisad Texniki Tərəqiyat Rayonluq Tudunxaba Rayonluq Şöbi İdarisi Kumandallıq Orni İşxanısının muavin modiri idi. 2018 yılı 10 ayda o da neç gün keçidi vəzipi icra kılğaşqa kesli tuyuqsız qozgılıp xizmet üstüde vapat boldu. Erkin Tunyaz Li Xiaoping'nin üyde, onların

0: tutturduğun 50 netçini yetiştirdi. Her derecelik davalaş aparatlardaki iğri kesellikle tibbi hadımıdın 1000 adım kıtımdın artıkını terbiye edildi. İhtisaslıklarını yetiştiriş bilen bile Yüşan Yov yana iğri kesellikle tibbi pen tetkikatı da yenilik yartışka hakiki türtükü boldı. O mündak dedi. Hazır bir kısım sallık malumatlarını biriktiriş, sünni akıl teknikisi arkalık bir kısım xavip xatarını oldun mülçerleş, modellerini berpa kılıp, kilinki de oldun signal veriş rolunu oynaydıgan kılıp özgertip, köngül koyup ilmi tatqiqat elip berip, kesipini biliş ve çın turuş arkalık bu tupraktiki her bir hayatlıkını koğdaymız.
1: Stansımız muhbiri Liu Kay haber kılıdı. Abdonum rayonluk akbarat işkansı bugün çüştün burun 9. növbetlik Jongo Asya Avrupa körgesmisi neticeleri toğırsta akbarat ilan kılış yığını ötközdi. Abdonum rayonluk soğut işleri nazarti partiya grupısının şujisi muabın nazarı Li Hongqi yığında 6. ayının 25. gündün 29. günü geçe İpek yoludaki yeğen pırsat. Asya Avrupa'nın yeni hayati küçü baş temi kılıngan 9. nöbetlik Jongu Asya Avrupa körgezmisi Ürümçide muvaffakiyetlik ötküzülgenliki. Şenşi, Hubei asaslık mehman ölkü bulup 31 ölke Abdonum rayon, Beybastı Karaşlık şehir, hem de Şangang, Omin rayonları, Bengtuan ve 14 vilayet oblast şehir körgezmige katnaşkanlıki. Merkez karxanları, 500 kişilik karxana, kespi, tücüplik, özgice, yeğenci karxanlarının 300'ünü eşip, devlet işçideki kespi soğudigarlarının 23.700 yetkenlikini tonuşturupundak dedi. Kazakistan ve Pakistan asaslık mekman devlet buluşku teklif kılındı. 49 devlet, rayon, hem de xalqara teşkilatlar körgezmige yığın faaliyetlerge katnaştı. Bunun için de 27'si devlet sarıyı körgezm rayonu tesis kıldı. Arab Birleşme Halifeligi, Koreya, Rusya, Tayland Tunjiqitim sarayı tesis kıldı. Çigrayçı sırtıdaki 3100 nartuq aparat ve karxana körgezmige katnaşıp, tarihtaki en yukarı seviye yaratıldı. Bu nöbetli körgezmide Tunjiqitim bir saray, köp rayon oğrullaştırışı kullanılıp, meblağ seliş hemkarlıqı, ipek yolu hemkarlıqı, yeni süpetlik işlep çıkırış küşleri, özgüçü evzel kesiple, yeşil tarakiyat ve medeniyet bilen sayahatını yoğuruştun ibaret, olduğun məxsus rayon tesis kılınıp, yeni süpetlik işlep çıkırış küşleri, aşlıq kesbi ve medeniyet, sayahat yoğurumu körgezm rayonu Tunjiqitim tesis kılındı. Şinjan Xalqara Körgezmişleri İdarisi Partiya Komitetinin şujisi, İdarının muavın başlığı Xu Yeping mundaq dedi. NNB kesipler bilen yeğindün gülün vatkan kesipler musabıqı yolda tən maharet körstip, Jongu yasımıçılıqı bilen dünyadaki yaxşı məhsulatlar bir-birgü ösün qoşdi. Bunun da hem çoğun gevdilik merkez karxalları, devlet karxalları, hem kesbi, tücüplik, özgece, yeğinci kiçik gigant karxallaba. Hem yeni süpetlik işlep çıkırış güçlerinin vekilleri, hem NNB kesiplerinin tipini özgertiştiki ülgüler bak. Nurgun körgezmi soğudgerleri muşu saatki başlamcı karxalla. Körgezme bütün musabide yeşil, töben karbonluk körgezmi ötküzüşünü yolu koyup, bütünle yeşil tok bilen təminleş ve bütün cergallık karbonunu neutrallaştırışını şıkaşırıp, 80 netçi meydan soğudunu ilgir sürüş pahaliyetine teşkillep, siyaset küş koşuduğun, baylıq birleşi perketlindiğun, soğudur aballaştırılığun, kesipler maslaştırılığun yep kalıklık zincirini şekillendirdi. Joshi Avyasya Sanayiti Suju Çeklik Şirketinin Memleket Sırti Ticaret Mesuli Liu Liang mundaq dedi. Jongu Asya Avrupa Körgesimizki Tunjiq Etim katnaşıp, xeyl mol hasılatkı yerişdik. Nurgun muddalıq zakaz talonu imzaladık. Bəz konkret alğı sılcıtış işleri üstüde kengişi vattımız. Dəslapki statistiki qarğanda 100'n artıq muddalıq xeridar bar. 5 gün davamlaşkan bu nöbetli körgesi mezgilide sarayı kırgelle 329.300 adem qeytim. Çigra sırtıdın kelgelle 9.812 adem qeytim boldi. Körgezmide beylet köyüdeki ıksadının ibarat xalqın nebiyet gözü sistemisi yolu koyulup 53 meydan istimalini ilgir sürüş pahaliyeti kanat yaydırıldı. Үрөмчедеки 40 соды сарай талла базарның сет сомысы 190 миллион юенге. Чоң типке 10 емек ішмек арқанысының тежарат сомысы 14 миллион 810 мың юенге етті.
0: Станциямыз хабары. Bu yıl 6 ayının oturguca Merkez Maliyesi Aptonum rayonu çürgen yötkimi çıkım məbliği 395 milyard 230 milyon yuenge yetip, Boltur kuşu məzgildigidin 2.6% köpüyüp, ixtisadi, jidimai tərəqiyat və xəlliq turmuşunu yaxşılaşını küşlik kapaletlendirdi. Алдыңғы ерім елді мәркез малиесі, Аптоным районының маарып, жидымайы капалет, давалаш, сақлық-сақлаш, дейқанчылық, орманчылық, сучылық, туралғы капалет қатарлық халық тұрмыс саасыге түшірген, еткімі чықым мәбліғі 96 миллиард 810 миллион юанге етіп, халық тұрмышыдеке кем түкілік давамлық толықлынып, амви мұлазымет әл алашты. Növbette Bügür Nahiyası Merkez Maliyesi'nin meblağ medeti de 6 yezi bazarının 134 kilometre su bilen tembirleş turubu torunu umumi yüzlük yenilip derecesini östürmekte. Bügür Nahiyalik Suçılık İdarisi Su Süptini Közütiş Ölçeş Merkezi'nin muavin modiri Abdüsalam Cüme mındak dedi. Yezi kentlerinin suçılık ul esliyesidir ki, kem tüklükünü toluklap, kısmen yezi bazarlardaki turuba, konraş, buzuluş, su besimi töven boluş katarlı halık durmuşudaki su işletiş tükürülgen gevdelik meselelerine halkılımız. Aptonum rayon maliyesi bu yıl çoğun kuruluş türlerine meblağ medetini faal kolluğu keltiriş üçün münasibetlik saha mesul tarmaklı bilen faal birleşip dikkatini merkez hamçot içindeki selinme hamçotu pevkulatta uzak müddetlik olaydı zayom meblağının kollaş yönelişini merkezleştirip türpilallaş zapas saklaş ve ıltımas kılıç salmakını küçeytip çoğun ul esliye kuruluşu ve kesip derecesini östürüz sahasıyı meblağ seli salmakını zor etti. Aptonum rayonluk maliye nazarati Hamçot başkarımızdan başlıkı Dön Şö Cün mındak dedi. Aldınca 6 ayda merkez maliyesi işki muyum tür, işkini yenileş üçün Aptonum rayonuna 19 milyard 790 milyon yuan pevkulada uzak müddetlik alaydı zayum meblağı düşürüp, ken kölemde püskini yenilaş ve istimal boyunlarının konusunu yenisik almıştırısını sıcıl kollap, yukarı ölçemlik etiz, üst şimalı kuruluşu, suçılı kuruluşu, şehir yer astı turubu doğru katarlık sahelerdeki bir türküm çoğun kuruluşlarına türtüke bulup, Aptonum rayonunun iktisadi jidimai tereqiyatını ulluk ve stratejiyelik terekki iyi kılıp, Tereqiyatının evrişimlikini aşırdı. Noktuluk tür kuruluş cihette merkez maliyesi, Aptonum rayonu yana merkezinin ul esliye kuruluşu selinme hamçotu mebliğinden 9 milyard 260 milyon yuan çürüp, Aptonum rayonunun maarif külümünü kengeytiş, davalaş, saklık saklaş, yaşanganı kütünüş, havalilik bekiş, medeniyetki varislik kılış, fıkrala aviye siyasi esliyeleri katarlık sahelerdeki noktuluk türlerini kolladı.
1: Stansımız muhbiri Can Yin xəbər qıladı. Hünərbəllik qalbi bilən arzunu işqə aşırış, Şincanı maharət cəhətli gülləndiriş baş deyimisidiki Aptonum rayonunun 3-cü növbətli kəsbi maharət müsabıqısı bugün Sancıxuyzu Aptonum oblastıda başlandı. Şincandaki 14 vilayət oblast şəhər, Bentuan, mərkəzinin Şincanda turuşluq qarxalları, Şincanı yardan bir vatqan ölkə, bevasitə qarışlıq şəhərlə, Hem de Özbekistan'dan gelgen 59 vekiller ömüki, 1415 mahir müsabıqlaşdı. Müsabıqda dikkat noktalıq kesip ve yeni süpetlik işlep çıkırış küşleri təlbigi merkezleştirildi. Hem de yasımıcılık ve kuruluş texnikisi, uçur ve xəbərlişiş texnikisi, kurulma ve binakarlıq texnikisi, transport ve eşya obrodi, cəmiyyət ve şəxslər mülazimiti, icadiyyat sənidi ve modelin ibarat 6 üçün sahə çöğürdülüb 35 müsabıq türü təsis qılındı. Yine təllik akıl maşini adam, akıl yasımıcılık, sanat alaqtori. Xongmang sistemisini etiş qatarlıq aldınqı qatardaki musabıq türleri yeğdün köpeytildi. Sanji Kesbi Texniki Şöyüyüyanın oquğusu Mo Yongqiang, Süni əqli iqtidar boyca məşqləndirgücü türgi qatnaşqan bulup olmundaq dedi. Bu qitimki musabıqıdan köp hasılatqı erişdim. Musabıq vaxtı qısqı bolğaşqa tez sürətli tallab bəlgilişimizgi toğır kelidim. Adatda bu xil besimga qarshituruş va vaziyatga moslashish iqtidorini sinibda o'rganalmaymiz. Bo'libmi bu qitimqi

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını iyileş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış ders hansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp,

0: Eriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok, şekli kapsul. İçindeki dora qoñur yaki beğirang talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetlap bedeni küçeytidu. Bel put teyilip ağrış, baş qiyiş, kulak qoñuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şeytan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaqlık azgan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı material yok, şekli kapsul. İçindeki dora qoñur yaki beğirang talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetlap bedeni küçeytidu. Bel put teyilip ağrış, baş qiyiş, kulak qoñuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

0: sağlamlık bilimlerini hemme ailegi yetküzeyli.
1: Hörmetlik radyo anlıqıcılan bu sayfımızda bir obdan insulin nemişki karıştırışkı uçuraydı degen mazmunda sözləp berimiz. Köp yemegen turukluq, oruqlı almaslıq, diabet kesli bolmasımı, lekin daim çarjap mağdursızınış. Korsaqtiki artıq göç bargan seri köp iş. Ameliyatta karmaqa münasifetsiz bulgan bu kiçik meseleler madda almış meselesi bilen münasifetlik buluşu mümkün. O bolsumu insulin karıştırışkı uçuraş. Birinci, insulin degen nime? İnsulin karıştırışka uçuraş degen nime? İnsulin kanda hizmet kılıdu. Biz insulinni məxsus açqoş dəb təsavvür kılsaq buludu. Bədən hüceyrilərinin sırtqı yüzüdeki qobul kılğıcı tənce maskeladığan şik kulubbidur. Tamak yegenden kiyin kan şikri örləb, aşqazan aslı bezi insulin acırtıp çıxırdı. Bu açqoş hüceyri yolunu içip, kandigi glikoza hüceyrigi kırıp, energiyaga aylınıdı. Kan şikri şununga əgişip tövəlləb, adam bədinnin asasi metabolizm tamponlıqını saqlaydı. İnsulin karıştırışkı uçuraş kandaq əhval. Adi qılıp etkanda insulin signalının yetküzülüş önümü zor dərəcədi tövəlləş. Cigər, muskul, yağ qatarlıq toqulmalarının insulinğa bolğan səzgürlüki tövəlləb kəsə, insulinin glikozni hüceyrigi oğuşluq kırgızışı təsk toxtaydı. Şeker kandı turup qelip, toluq parçılap paydalanğılı bolmaydı. Kan şekerini turaklaştırıp, metabolizmdeki kemtüklükini toluqlaş üçün, aşqazan astı bezi pəqat insulinni davamlıq köp acırtıp çıxırıp, yuqri insulinlik kan kesilini şekillendirdi. Nurgun kişilerin aç korsak çağdaki kan şekerinin sallıq kımeti normal bulsumu, lekin beden allıqacan normadan artıq hizmet kılış haltıdı

uçuraş peyda buludu. İnsulinga bolgan karşılıqni tuğma beden sapası ve kiyin peyda bolgan nacar turmuş adeti ortak keltürüp çıkardı. Semizlik muhim sebep. Alaqadar tədqiqatlarda körüstülüşçe bedendeki yağ qancı yuqarı bolsa, insulinin karıştırış uçuraş derecesi şünce roşen boludikin. Korsak tipideki semizliknin təsiri teximi gevdilik boludikin. İçki əza ətrapıgı yığılıp kalgan yağ davamlıq yalluq faktorunu koyup berip, insulin signalının yetküzülüşüge kaşlı kılıp, hüceyrilerinin insulinğı bolgan inkasını tövelli devididikin. Şunun bilen bile yağ bedeninin gelikozunu xorutuş iktidarını acizlaştırıp, asalla semizlik karşılıklı uçuraşını eğirlaştırıp etip, karşılıklı uçurganda may teximi asan yığılıp kiliştek oylun işini şekillendirdikin. Uzak müddet muvaffak bulmağın yemek içmek, iktidarını çektin aşırı bitiş, enchik işlengen şeker, yağda pişirilgan yağ terkibi yukarı, yukarı energiyelik yemekliklerini köp yiyiş karşılık payda kılıdgan asaslık yemek içmek amili hesaplanıdı. Hededin ziyade köp yep içeş, üç vaxt tamak tertipsiz buluş, hededin ziyade tamak çeklim koygandın kiyin, beden iğirliği örleş katarlıklarının hemisi, kan şekerinin davalguşi ve insulin acırtıp çıkırış eritimini kalay mıkallaştırıp, metabolizmnin tamponsızlıkını iğirlaştırıp itidu. Uzak oldurup midirlamaslıq, muskul mıhtarı yeterlik bulmaslıq, karıştırışını küçeydu itidu. Uzak oldurup, çeniqiş kemçil buluş muskullarının xorışını keltürüp çıkırıp, muskullarının gelikozunu xorutuş iktidarı tövellep, artıq şeker mıhtarı kanğı yığılıp gelip, insulin acırtıp çıkırış besimini aşırı vididu. Uzak müddet keçisi uxlamay tan atkızuş, dem iliş kalay mıqallışış, içki acıratmalarını kalay mıqallaştırdı. Uyku yeterlik bulmaslıq, keçi bilen kündüzini almaştırıp koyuş, adam bedeninin metabolizm ritmini kalay mıqallaştırıp, insulinin sezgürlükini tüvelletu etidu. Şunun bilen bile, şeker örlütüş hormonunu örültü etidu. Uzak müddet devamlasa, asalla insulin karşılık uçuraşını keltürüp çıkardı. Tuğma ersiyet, yaş ve başka təsir körüstüdüğün amılla ersiyetke belgelik təsir körüstüdü. İşki tıplıq diabet kesli, metabolizm yığındı keselik alameti cemaat tarihi bar kişilerinin insulinğa bolğan sezgürlükü tuğma aciz bulup, keselge gırptar buluş xavpi teximi yuqır buludu. 35 yaştın kiyin köpsandaki kişilerinin metabolizm süreti tədirici astılap, aşqazan astı bezi aralçılarının iktidari təbii çekinip, karşılık uçuraş ihtimalı qaşıdı. Uzak müddet ruhi besim iğir buluş, kısmen hormon türdeki doğrular, köp, xaltılık, tuxumdan yığındı keselik alamıtımı insulin karşılık uçuraşını keltürüp çıkırdı ya ki iğirlaştırıydı. Üçüncü, insulin karşılık uçuraşının kandak təsiri bar. Cahil korsak tıplık semizlik, yağını azaytışının qiyillik derecesini zor derecede aşırıydı. Bedendeki ziyade acırılıp çıkan insulin, kan şekerini tənşigenden başka yana yağının bir kişini ilgiri sürüp, yağının parçalınışını tizgilleydi. Bulup mu, içki azalar korsak kısmıga asalla yağ yığılıp kalıdı. İçki tıplık diabet kesilinin payda buluş xavpini tədirici yukarı kötürü itidu. Dastlabki mezgilde aşqazan astı bezi köp insulin acırtıp çıkırış arqılıq kan şekerinin muqumluğunu saklaydı. Ama uzak müddet, normadan artık hizmet kılgandan kiyin aşqazan astı bezi aralçıları, beta hücayrısının iktidarı asta-asta ziyanğı uçurap, kompensatsiya iktidarı tövelleydi. Aşqazan astı bezi aralçıları yeterlik miktarda insulin işlep çıkıralmağanda kan şekeri devamlıq örlep, şekerge çidamçallıqının normalsızlıqıdan tədirici tərəqi kılıp, içki tıplıq diabet kesellikige aylanıdı. İnsulin karşılık uçuraşımı köp sandaki içki tıplıq diabet kesellikinin dastlabki asası hesaplanıdı. Üç yukarı buluş yürek miyeğe kan tomur kesalliklerinin kaupini aşırı vididu. İnsulin metabolizmnin kalay mıqallışı kan şekerge təsir körüstüplü kalmay yana kandaki yağ kan besminin metabolizmge təsir körüstüdü. Yukarı insulin halti kan tomurlarının tarayışını gıdıqlap, kan besmini örlütüp, jigarının tiri glitserit bilen xolesterinni biriktirişini ilgiri sürüp, kandı yağ köpeyip ketiş, jigarını yağ kaplaş, yerlik boğum ağırıqının payda buluş nispetini yukarı kötürdü. Uzun müddet kan tomurlar zahmilense, arteriyinin bot kısman ketişini teziltip, yürek tıkılması, meni tıkılmasının yoşuran xavpini aşırıydıdı. İçki acıratmalığa kaşlık kılıp, herhal bir aramlıklarını keltir.

0: çıkırdı. Ayalağın nispeten etkanda insulin karşılık uçuraş köp içki acıratma metabolizmi karakterlik tuxumdan yığındı keselik alamitini payda kıladığan açıkışlık sebep olup asalla hayiz kalayım kalışış, tuxum çıkırış binormal buluş, tekrar dan horek çıkıp çatışış, hamıldar buluş, kıyım buluş katarlık mesele görüldü. Metabolizm tamponsızlıkı yana adamını devamlık çarıştıdı. Uyku kumar kılıdı. Diktini çeçivitidi. Uxlaş vaxtı yeterlik bulgan taktırdı mı, mağdursızlıkını pesayt elmeydi. Tötüncü, insulin karşılık uçuraşını eslige keltürgül buludu. Baldur arlış gerek. Dəsəbki məzgildeki insulin karşılık uçuraşını turmuş usuluğa arlış arqılıq yaxşılıqlı buludu. Baldurak tanşaş arqılıq teximi köp nəpki erişkil buludu. O, əsligi kəltürgül bulmaydıqan kesellik özgürüşü əməz. Pəqət, bədən çıxarğan metabolizm signalı bulub, bizden kündülük adetimizni vaxtıda tanşışımızni əskərtidu. İnçki işlengen şeker, yağda etildirib pişirilgan yeməkliklərini qobul qilishni azaytış. Qanuniyetlik hərkət qilishda çıng turub, uzun ulturuşdan saqılınış. Yeterlik uxlaşqa kapaletlik qilib, bəl aylanmisi və bədən iğirliqini kontrol qilish gerek. Bu addi, asan, davamlaştırgıl buluduğun turmuşunu tanışaş, insulinin karşılık uçuruşunu yakışılaştaki en asaslık, önümlük usul.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Avtonom Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldın eyliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Avtonom Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxansı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşebbüs kılaylı.
2: Oddiy sog'lomlik harakatlari.
0: Hurmatli radio anglovchilar, bu sayfamizda bir kitobni putning dumbisiga qo'yib berganda o'shiq bo'g'imi qayrilib ketish asoratini yaxshiligini bilamdi degan mazmun deqtinglar bo'ladi. Bugungi sog'lomlik oddiy harakatida puti qayrılıp ketip, əsligi kelibatqan dostlarga oşuq boğumi qayrılıp ketip, əsligi kelibatqan məzgilide hər günü ulturup televizor körgəc, zaxmlangan putinin dümbisige qilin kitabdın birini qoyup 10 minut turguzduş, hər günü iki qidim davamlaştırışını tavsiye qilimiz. Qayrılıp ketgani kiyin pəqat aram ilip hərkət qilmaganda oşuq boğumi ətrapıdigi sınırlar qısqırap, qitip qilip, putinin təkrar qayrılıp ketişini keltürüp çıxırdı. Kitabning ig'irligi put barmog'ini egishga muqim ham sijil besim ilib keladi. Siliq so'zish bo'g'imlarning qitib qelishining oldini oladi. Mashg'ulot usuli o'ltirib qilin kitobni, ya'ni taxminan 500 gramdan ortiq putning dumbisiga tekshi qo'yib, putning dumbisida besilgandek sezim paydo qilish, put barmoqlarini besib olmaslik kerak. Agar og'irgandek his qilsangiz, bir qavat lunga qo'yib pasayting. Qayrilib ketgandan keyin İlastik tasma bilen meşk kılgandan başka kitap arqılıq besimni aşırışını sınap baksanız mı buludu? Sel karalgan bir kiçik hareket sizni adet karakterlik put kayırılıp ketiştin kutuldurudu.

Radio anlıqçılar, əmdi hava raydı məlumat anladımız. Ürümçide hava uçuq, temperatura 24-dün 36 Celsius gradus qıca. Altayda hava uçuq bulup kiyim bulutlanıdı, temperatura 20-dün 35 Celsius gradus qıca. Çöçekte azraq yamğur yığıp kiyim bulutlanıdı, temperatura 20-dün 36 Celsius gradus qıca. Qulcıda hava bulutluq, temperatura 21-dün 37 Celsius gradus qıca. Bortalada hava bulutluq, temperatura 21-dün 36 Celsius gradus qıca. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 29-dün 39 Celsius gradus qıca. Koytunda hava uçuq, temperatura 27-dün 38 Celsius gradus qıca. Şixanzada hava uçuq, temperatura 23-dün 39 Celsius gradus qıca. Sancada hava uçuq, temperatura 25-dün 38 Celsius gradus qıca. Qumulda hava bulutluq, temperatura 23-dün 36 Celsius gradus qıca. Turpanda hava bulutluq bulup kiyin içilidu, temperatura 31-dün 41 Celsius gradus qıca. Korlada hava uçuq, temperatura 25-dün 35 Celsius gradus qıca.

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.
2: Hürmetlik radyo yanlıgıcılar, güzel nakşı müzikleri bilen dil tarınızını çekip, acayip mong dünyasına başlayıp barıcı, sənət səhnisi programımız yine siz için hizmette buludu. Mən riyasetçi Hamide Qiyum. Qadirlik dostlar, bugünkü sənət səhnisi programımızın Ah Cinim Yaray namlıq nakşının yıqımlıq küyleri bilen başlayımız, qinemse Bəhər Alğaysılar.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı Ağızları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakışmışsınlar. Şincan Haberleri programımızın anlayışınlarını karşıya alalımız. Bugün 2026 yıl 6. ayının 30. günü, Seyşembe. Avallı haber ayığı nazar selip bakaylı. Bugün keçidin ert gündüzü geçe, Şimali Şincan'ın garbi ve Şimali'deki tağlık rayon, Şeyhenzi şehirdeki tağlık rayon, Ürümcü şehirinin canobudaki tağlık rayon, Sancı Oblastı'daki tağlık rayon, Canobu Şincan'ın garbi'deki tağlık rayon, Xoten Vülayeti'nin canobudaki tağlık rayon, Bayonğulun Oblastı'daki tağlık rayon, Katarlık Ceylan'ın kısmen rayonlarda azıraq yamğur yağıdı. Şincan'daki tüzlenliklerinin köp kısım caylarda temperatura 35 Celsius gradüsünün açtığan yukarı temperaturluk avarayı görülüdü. Kısmen rayonlarda yukarı temperatura 37 Celsius gradüsünün Tiyanşan'ın şimali etigi, Kaşgar vilayeti, Bayonğulun oblasti, Turpan şehri, Kumul şehrinin kısmen rayonlarda temperatura 40 Celsius gradüsünün. Turpan şehri Kumul şehrinin kısmen caylarda temperatura 45 Celsius gradüsünün yukarı bolut.
2: Ürümçe şehirde bugün keçidin ert günüz geçe ava uçuk bulup tövün temperatura 24 Celsius gradus, yukarı temperatura 39 Celsius gradus buludu.
1: Emdi, bu kıdımkı programımızın asası mezmullarını tonuşturumuz.
2: Çön Şaucan, peşkiden partiya azalları ve hizmet üstüde vabat bolgan kadrlarının uruk tukallarını yokladı ve ulardan hal sordu. Bütün Şincan'daki partiya azalları ve partiya işleri hizmetçilerine bayramlık bəxt diledi ve ulardan samimi hal sordu.
1: Avtonom rayondaki cayla, Cungu Komünistik Partiyası kurulganlığının 105 yıllığını tebrikleş üçün mol rengdar faaliyetlerini ötküzdü.
2: Avtonom rayonluk akbarat işkansı 9. növbetlik Cungu Asya Avrupa Körgezmisi neticileri doğrusunda akbarat ilan kılış yığını ötküzdü. Çigra işçi sırtıdaki 3100 nartuk akbarat ve karxana körgezmiyi katnışıp tarihtaki yeni yukarı seviye yartıldı.
1: Aldıngı yarım yılda merkez maliyesi, Avtonom rayonluğu çürgen yötkemi çıkım mebliği 395 milyar 200 milyon yuandını eşip, iqtisadi, ijtimai tereqiyat ve xalık turmuşunu yakşılaşını küşlik kapaletlendirdi.
2: Avtonom rayonunun 3. növbetli kesbi maharet musabıqısı başlandı. 1415 mahir musabıqılaştı.
1: Avtonom rayonunun her kayıs caylardaki menziri rayonları, menziri noktaları, cayı caylardan gelgen nurgun sayahatçının kütüvelip, sayahat kızgınlığı sıcıl açtı.
2: Emdi haberle anlanla.
1: Stansımız haberi. Cungu Komünistik Partiyası kurulganlığının 105 yıllığı gelgen peyitte, Avtonom rayonluk partiya komitetinin şucisi Çin Şaucan, bugün Ürümçide, peşkadem partiya azaları ve hizmet üstüde vapat bolgan kadrlarının uruk tukallarını yokladı ve ulardan hal sordu. Avtonom rayonluk partiya komiteti, halk hükümeti ve bintanigi vakalıten bütün Şincan'daki partiya azaları ve partiya işleri hizmetçilerine bayramlık bəxtlidi ve ulardan samimi hal sordu. Çin Şaucan, Amerika Cahangirligi karşı turup, Çavuşan'ı yardım veriş vuruşu katlaşkan peşkadem əsker, 80 yıllık partiya stajlıq ege, 97 yaşlık peşkadem partiya azası Feng Shenhua'nın üyüge berip, onun bilen samimi paranlaşıp, salametlik ve turmuş ehvalını sordu. Kaynam taşkıllık yıllarını, köreş musabısını birlikte əsledi. Onun partiya azaslık hısletini mengü saklap, devletki özünü beğişlaşkı iradı bağlaş rohi, pezeletige ali ihtiram büldürdü. Teninin salamet ömürünün uzun, turmuşunun bəxtlik boluşunu samimi ümit kıldı. Çin Şaucan bunularını körsetti. Evlat mı evlat, komünistlerinin capalık əcri bolmağan bolsa, bugünkü bəxtlik turmuşumuz bolmağan bolatdı. Peşkadem partiya azalarının müstəkəm itiqadi, xalqçılıq hissiyatı ve cesaret bilen köreş kılış royini ögünüp, kızıl tomurunu davamlaştırıp, kızıl geniği varislik kılıp, partiyanın şereplik enenisi ve esil stilini zor küş bilen əvic aldırıp, cunguçı zamanı birleştiriş yeni səpirde yeni netici yaratışımız gerek. Çin Şaoçang xizmet üstüde vapat bolgan kader, memleket boyuca münevver kompartiya azası, yoldaş Casaret Maksus'un aile tevhesinin üyeyi birip, onlarının xizmet ve turmuş ehvalini tepsili ilgiledi. Bunun ailistiklerden samimi hal soradı. Çin Şaoçang bunlarını görsetti. Yoldaş Casaret Maksus, ömür boyu partiyaya ve halkı sadık bulup, şahsiyetsiz, özünü unutup, öz nefsinden keçip, umum üçün işləb, hayatını intizam tekşürüş reviziya işlerine bağışladı. Bu, Şincan'daki partiya azaları, kadrlarının münevver vekili. Ahlaklı kişilerden ögünüp, kompartiya azalarının əsli məqsidi ve burcunu əsli çınsaqlap, partiyaya sadık buluştak siyasi pəzilət ve iş ornuda məsuliyyatını ada kılıştak, kəsifini qadırlaş ruhini sıcıl yetildirip, partiya ve dövlət üçün tırışıp yeni töhfü koşuşumuz gerek. Çin Şaoçang münasibetlik məsul yoldaşlarına, xizmet üstüde vapat bolgan partiya azaları kadrlarının aile təvəllirgi gəmxorluq kılış, yardım biriş yöleş tedbirini estaydıl emelileştirip onlarga partiya teşkilatının illiklikini hakiki yiz kıldırışını tapıladı. Çin Şaoçang yoklaş ve hal soğraş yarayanı da monolarını tekitledi. Bütün Abdonum rayonundaki her derecelik partiya teşkilatları ve partiya azaları kadırla Xi Jinping partiya kuruluşu ideyasını çonkur ögünüp, zıçıllaştırıp, ögünüş, tepekkür kılış, emelde görüştüş, özleştiriş devamında gaye itikatını müstekemleb, partiyaya bolgan samimi sadakatini çeniktirip, emeli hareket arkalık işkini tikleşinin el kılığıç ehmiyetini çoğunkur özleştirişi. İşkini koğdaşını katli işka aşırışı. Küşlük, partiviylik bilen doğru siyasi netice karşını turguzup ve emeldi görüstüp, halıkçılık muhabbetini küçeytip, halıkı bəxt yartışını en mühim siyasi netice kılıp, kılçı boşaşmay, amı üçün yakşı iş, emeli iş kılıp, onlarının kıyınçılıkını hal kılıp, her millet amısının erişiş duygusu, bəxt duygusu, bihaterlik duygusunu üzlüksüz küçeytişi. İş kılıp netice yartış ruhunu urgutup, yeni terakiyat ideyası ve yeni devirdeki partiyanın Şincan'ı idare kılış tedbirini toluk delcayda umumi yüzlük ızçıllaştırıp, cemiyet mukumluğu ve ebedi emirlikten ibaret hizmet baş nişanını çın puhtu tutup, Cumhuriyet Halk Milleti ortak gevdesi enini müstehkemleştiğine ibaret, asasi liniyeni zıtçı ördep, partiya merkezi komiteti Şincan'a belgülep bergen, 5 çoğun stratejiyelik orun bekitmesini közlep, cemiyet umumiyetinin mukumluğunu bütünü küş bilen koğdap, halık durmuşuğa zıç yakınlaşıp, yukarı süfetlik terakiyatkı türtükü bulup, partiyani umum yüzlü katkı idare kılışını çoğunkuru algı sürüp, sosyalistik zamanı yulaşkan Şincan'ı casaret bilen kurışı gerek. Kadın kebin pahaliyetki katlaştı.
2: Stansımız haberi. Abdonum rayonluk partiya komiteyetinin muhabın şucesi, Abdonum rayonluk reisi Erkin Tunyaz, bugün Ürümçi'de peşkeden partiya azaları ve hizmet üstüde vapat bolgan partiya azaları kadrlarının aile tebellerini yokladı ve ulardan hal sordu. Bütün Abdonum rayonundaki peşkeden partiya azaları peşkeden yoldaşlardan samimi hal sordu ve onlara ali ihtiram bildirdi. 95 yaşlık peşkeden partiya azası, peşkeden askeri Zhang Baoqiang, Gərbi Şimal Dala Armiyesi tərkibidə Şincan'a kilib köp qitim xizmət görsətkən. Erkin Tunyaz onun salamətlik və turmuş ahvalını səmimi sordu. Onun eyni yılları boz yer özləşdürüş, çıqranı muhafizət qiliş, Şincan'ı gülləndürüşdiki təsirlik hikayelərini əstayil anladı. Partiya və dövlət işlərgə qoşqan tövbisi rəhmət etdi. Şincan'da yıltız tartıb, Şincan'ı gülləndürüşki qatnaşqallıqıqa ehtiram bildirdi. Peşkiden partiya azalarının Şincan'ın tərəqiyatı aval qıdaklı köngül bölüb ve kullan köprak kımmetlik fikir berişini ümit kıldı. Münasibetlik tarmaqlardan peşkiden partiya azalarının ihtiyacını vaxtıda ilgiləb, ğamxorlu kılış, mülazmet kılış hizmetini mehir muhabbet, məsuliyet canlıq bilen yaxşı işləb, ahırkı ömürünü bəxtlik ötküzü şaraiti yart berişini tapıladı. Li Shouping, xizmet üstüde vapat bolgan partiyelik kadrının aile təbəsi. Eri yoldaş Nie Ruilin Hayat vaqtida Ürümçi şəhərli Qongən idarəsi, İqtisad Texniki Tərəqqiyat rayonluq Tudunxaba rayonluq şöbə idarəsi, Qumandanlıq orını işxanasının müavin müdiri idi. 2018-ci ilin 10-cu ayında o da neçə gün keçidi vəzifə icra qılğaşqa kesli tuyuqsuz qozğılıb xizmət üstüdə vəfat oldu. Erkin Tunyaz Li Xiaoping'nin öyde onlarının turmuş ahvali, salametliki ve perzentinin okuş, işkorlişiş katarlık ahvallarını köngül bölüp sordu. Yoldaş Ne Ruilin, Kompartiya azalarının xalq üçün xizmet kılış asas məxsidini hayatı arqılıq əməldi görsetti. Partiya ve xalq, yoldaş Ne Ruilin'nin Şincan'ın cəmiyyat muqimliği ve əbədi əmirlikini qoğdaşqa qoşqan tökpüsünü unutup kalmaydı, dedi. Münasibətlik tarmaqlarga xizmət üstüdə vəfat bolğan partiya əzaları, kadrlarının, ailə təbəllərinin əməli qiyinçiliği və məsələlərini həll qilishiga bütün küş bilan yardım berib, onlarga partiyanın qamqorluğu və illiqliğini həqiqi yes qıldırışını tapıldı. Erkin Tunyaz yoxlaş, hal soraş jarayanında bunu onlarını təkidlədi. Bu yıl Uluq Jongu Kommunistik Partiyası qurulğanlığının 105 yıllığı. Abdulim rayonidagi har darajalik partiya tashkilotlari va partiya a'zolari Xi Jinping partiya qurilishi idgasini cho'nqur o'g'inib izchillashtirib, ishkini tiklashning hal qilish ahamiyatini cho'nqur o'zlashtirib, ishkini qo'g'dashni qat'iy ishqa shurishib.

0: Şincan Uygur Otonom Rayonunun sayahat ailevi mehmanxanalarını ilgir sürüş ve başkuruş nizami layihesi karab çıkılıp makullandı. Sayahat ailevi mehmanxanası yetişini tasdiqlash, engi elip başkuruş, kündülük mulazmet katarlı hizmet tertibini sicil alalaştırıp, sayahat ailevi mehmanxanalarını toplaştırış, haslaştırış, markalaştırış, akıllaştırış kuruluşuna alıgı sürüp, ailevi mehmanxanı koşulgan yugurma tarafiyat endizisinde yenilik yartış tekitlendi. Yığında Avtonom rayonunun 2026 yıllık hükümetinin alaydı teminatından bahremen buluşka tavsiye kılınan namzatla muhakeme kılınıp makullandı. Mulazmet kapalıtını mükemmelleştirip, yakşı muhit yaratıp, teşvikat salmakını zorayıp, bilgilik, yetekçilik rolünü cari kıldırıp, Şincan'ın yukarı sıfatlık terakkiyatını küçük ihtisaslıkla Türkiye'ye ilgi kılış tekitlendi. Yığında başka işler mi muhakeme kılındı?
1: Әмде Джунгу Коммунистик партиясы құрылғалықының 105 жылдығын тәбриклейміз сәхипіміз бойынша аңлатыш береміз. Стансымыз хабри. Яғынқы күллер домген автоном районыки жайла Джунгу Коммунистик партиясы құрылғалықының 105 жылдығын тәбриклеш үшін мол раңдар паалиетлеріні өткізді. Әмде партия әзаларыны әсілі мақсатын ұнтымай бұрышыны әсічен сақлап, ұлық партия құрыш рухені әбі жалдырып, іштіпақлышып, жасарат білін елгірләш күчіні мүджәс сәмләшке етекледі. 1-ші иол етіп келіш алдыда Байынғылын Монғыл Аптоным областы партия дәрісі сөзләш башланды. Әтраптыке өлгілердің өгініш бойынша мұнәбір мысалларыны мәркәзлік намайын қылыш пағалиеті өткізді. Hem de partiya dersi kişiler kalbini ozuqlandırdı. Ülgiler birikimi küşünü mücessemlediğini baş diyemi kılıp, malen ruhini dağımlaştırıp, kızıl geniği varıslı kılış, yat etiş, etkatının vezni, atlıq partiya azaları köl çarlış ettirti katarlıq 8 münabir misalini merkezlik ögünüşki teşkilledi. Bu ceryan diyene, devletinin tövürki buluştaki ekkaniyet yolu can pida kılıçtın peşkiden partiya azalarının bir ömür çın turuşuğuca, bir adam yeşillik berpa kılıp çıgranı koğulaştın münberde yeğen kişilerini yetiştiriştikçe. Yine şahsının çın turuşudun kollektif küş ulaşıkçı bulgan təsirlik, canlıq hikayeler arqılıq, nəx meydandaki partiya azaları kadırlarga çökmüş şekildeki partiyibilik terbiyesi ilip geldi. Korlu Şəri İştibak Koçu Başqarması Yon Ən Məhəllisi Ağalı Komitetinin Modiri Mərdan Musa Mündaq dedi. Partiya əzası bulu sübdün bilən xalq üçün xizmət qiliş asası məxsidini əsçən saxlab, öqünüş nəticə ünümünü xalq üçün əməli iş qilişdiki əməli hərəkətkə aylandırıb, ətrafımızdiki amma aldırabatqan, qiyinibatqan, qəm qılıbatqan, arzu qılıbatqan işlərgi dair məsillərini çin qəlib, çin yesiyat bilən həl qilib, əməli işləş, məsuliyyətini zimməmgi iliş arqılıq partiya əzalarının burcini əməldi körüstümən. Çöcek şəhri, şəhərki pivastı qaraşlıq orqallardaki partiya əzaları vəkillərini Çöcek Qızıl Öy muzeyi berişki təşkilləb, Qızıl Öydə Qızıl Mədəniyyət əsli məqsədini əks etdirdi. Cəsarət bilən ilgirləş halda arqılıq, 1-ci iyolunu təbrikləş baş deyimliq, partiya günü pahaliyyətini qanat yaydırıb, Qızıl Tədqiqat öqniş davamda əsli məqsəd, buruşunu hiss qilish, Çigra rayonda yıldız tartış, əməli işləb, məsuliyyətini zimmigi ilişdiki cəsarət bilən ilgirləş gücünü mücəssəmlədi. Çöcək şəhərlik qon ən idarısının xəliq saxçısı Can Povi mündaq dedi. Xalq qon əni, xalqını gözləş deyən asas məqsədini hər vaqt əsçən saxlab, qanun icra qiliş, delo beceriş və ammıqı mülazimət qiliş cəriyanıda köprək səvircən əstayil bulub, əməli hərkitim arqılıq, Çigra rayonunun muqqumluqıdiki eğrit quluq rolumuzunu yaxşı cari qıldırıb, xalqqamızın sırdışı bolumən. Sancı Şəri Cəngu Yoli Koçu Başqarmısı, Lijing Məhəllisi, Cungu Komünistik Partiyası Qurul Qallıqının 105 yıllıqını təbrikləş baş deyimliq partiya günü pahaliyyət ötküzdü. Məhəl alısı, sülli, köğün qoyub icat qılğan qəlbin partiyaki təlpinudu. Қызыл кейім рухиғы барыс қылып, 100 жылық бұрышны әс жын сақлаш, мәңгі партиеге әйшіп меніш, ең мұсапыды жасарат бән елгірләш қатарлық қағыз қиымы әсәрлеріне нәқ мәйданды көргезім қылды, әмді партия әзалыры кадрларға қағыз қиымы қиешіні қолым қол

0: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
2: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa el avalaylı.
1: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evce aldırıp söz hareketimizde ülgü bulaylı.
2: Tamaq üstüli medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ıhtcamı kartiyemizi. Tamaq ısırap kılmaslıkni emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaqt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidi?
0: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teğimi çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan benim ailem.

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetli radyo anlıgıçılar. Bu sahipimizde Bortlaş Oblastının Mariniyet Sayat Yugurma Terakkatı Kandakalı Puhralanın turmuşunu tekimi yakşılırdı digen mezmunda sözlep birimiz. Yaz külleri Sayram Köle'de nefis bezelgen sayılı kimisi dolgun yerip algı ilgirleydi. Döven boşluktaki ademlik uçku bilen köl ve tağlanın bütün menzirisini körgülü buludu. Yaylak at etirti köl boyunu erkin kesip ötüdü. Her kaysi cayladın kelgen sayacılar tağ deryalığa çonkur çöküdü. Tün perdisi yayılganda Bortla şehrinin şehir rayonudaki çırakla közünü kamaştırdı. Özgeçi yemek içmek istirahat bazırı, Vanhun keşlik bazırı kızıp getirdi. Bu menzire Bortla oblastının bütün rayon Merne Sayat Yugurma Terakkatının canlı görünüşü. Bortla oblasti menzir rayonudun şehir geçe, kündüzdün keçi geçe, yeniçi usul bilen sayat hikayesini sözlümekte.
1: Güzel menzire kişini meptun kıladı. Kesip halıdı kişi kalbini illetidu. Bugünkü Bortla oblastıda bütün rayon medeniyet sayahat kesbi kızgılıkı devamlık işip, kesip halıdı üzlüksüz biyip, tümelligen ailelerge nep yetküzdi. Oblast boyuca sayahat karaviti 30 mıngdan aştı. Yeniden silingan, devamlı kurulvatkan nurgun

0: Seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Koşumçı materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiran kalkan. Temisal çüçümel. Asaslıq rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytudu. Bel puteylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şeytan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsolu. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomedium oti, sılık yopurmaklık azgan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Koşumçı materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiran talkan. Temisal çüçümel. Asaslıq rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytildi. Bel puteylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şeytan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsolu. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomedium oti, sılık yopurmaklık azgan, seriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Koşumçı materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiran talkan. Temisal çüçümel. Asaslıq rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytildi. Bel puteylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskertiş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-0507. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Şinjang Radyo Televiziya Stansisi Sulu Shooting Atletalının 6.0 Plus nusqisi torga chiqarildi. Turmushingizga tosalgusiz hamra bo'ladi.
2: Saat 8:20 Sulu Shooting Atletalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi xabar hamrayingiz. Xanzu tili, Uyg'ur tili, Qozoq tili, Mong'ul tili, Qirg'iz tilida radio anglay olasiz, xabar ko'ra olasiz.
3: Saat 9:20 Sulu Shooting Atletalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi safar hamrayingiz. Yo'l ahvolidan, uchurlardan xabarda bo'la olasiz.
2: Saat 11:00 Sulu Shooting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi ijodiyat hamrayingiz. AI yiziqchilik yordamchingiz ilhomingizni urg'itadi.
3: Saat 12:20 Sulu Shooting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi pul tejash hamrayingiz. Juglama nomerini tomoq biletiga almashtirib, ham pul tejaysiz, ham xotirjam bo'lasiz.
2: Saat 14:00 Sulu Shooting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi turmush hamrayingiz. Sulu Shooting Sodi shahridan Xinjiangning o'zgich sovg'alarini xohlagan chaqda sotib ola olasiz.
3: Saat 16:00 Sulu Shooting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi egilik tiklash hamrayingiz. Egilik tiklash uyingiz bo'lsa, Sulu Shooting Aptitali yordam berdi.
2: Saat 17:20 Sulu Shooting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi madaniyat hamrayingiz. Madaniyatning chegarasi yo'q. Ipak yo'lining sehri kuchini his qilasiz.
4: Saat 19:20 Sulu Shooting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi mazalik taom hamrayingiz. AI tomoq tizimligi bor.
5: Saat 20:20 Sulu Shooting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi ugunish hamrayingiz. Bilim turmushingizning tamxurchiga aylanadi.
6: Saat 22:20 Sulu Shooting Aptitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdagi tanarga hamrayingiz. Sog'lomlikka hamroh bo'lib, egishib chiniqsiz.
7: Sulu Shooting Aptitalni tushirib, sarxil mazmunlardan huzurlining.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalının gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu açlıqni tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakiz yap eşip kalgan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıp söz hərəkətimizde ülgü bolaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalının gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teğimi çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tesvirlep vermekte.
0: En-enevi örf adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Жилик пакт териш баш енеси, акли ихтидарлык иштеп чыгарыш линиясынын толук нормалык сапланып жүрүш келгенин тоноштурабыз. Шинжаң иштеп чыгарыш курулуш бинтани 6-чы шеси Вужачу шаарындагы Шинжаң Тяньы заманыви ези ийгилик машиналары үскүнлөр чаклык şirketинин иштеп чыгарыш цехинде дөөлөт ичидеги тунжи аракетчан жукур даражалык пакт териш машинеси акли ихтидарлык иштеп чыгарыш линиясы толук нормалык сапланып жүрүштүрүлдү. Bu memleket boyunca yezi ilgilik maşınları üskünleri sahasındaki bir türlük bösüş karakterlik netice.
1: Sehka kirgende akli iktidarlık işlep çıkırış liniyası yukarı süratte oylını vatattı. Emeli sallık malumat çoğun ikrani herkeçten yenilinip optimatik üskünlere delcayda maslaştırılgan idi. Tiyan'ı yezi ilgilik maşinaları Şinjan işlep çıkırış bintuanıdaki Tunca Türküm'deki 5G toluk tutaştırılgan akli iktidarlık zavutlarının bir bulu süpüdü bilen Bulut Sallık Malumat Merkezi Gırvek Hesaplaş Tügünü Terminal Akli İktidarlık Üskünüsü Hemkarlık Sistemisini berpa kılıp Akli iktidarlık işlep çıkırış, orullaştırış, süpet sürüştürüş, materyallarını doğru taksimleş katarlık, rakamleşken kolunuş arkalık, tetkik kılıp etçiş, işlep çıkırış, temillet zanciri, setişten kiyinki her kaysa alkıladaki tosalgılarını umum yüzlük etçip, canlık, mükemmel işlep çıkırışını işka şördü.
0: Şirketin muavin baş direktörü Yang Jianning tonuşturup mundaq dedi. Rakamlaşken sistema zavutunun akli iktidarlık çoğun menesine okşaydı. İşlep çıkırış vazifesini optimatik taksimlep, işlep çıkırış ahvalini her vakit nazaret kılıp, baylık taksimleşini alalaştırıp, işlep çıkırışını tekimi önümlük, başkuruşunu tekimi delcaydı kılalaydı. Dövlet işçi de tuncu kıtım yolu koyulgan bu hareketçen işlep çıkırış liniyesi çoğun tüpki pakti teriş maşinesinin tatkı kılıp yasaş devrini 36 aydın 22 aygı kıskarttı. Umumi hadımlarının emgek ünümdarlıkı ve zakaz kılış iktidarı körünerlik açtı. Hazır karxananın işlep çıkırış iktidarının paydalanış nisbeti yukarı seviyeni saklamakta. Məhsulat ihtiyacını kandıralmaydığın əhvalığı qarata, şirket bazar təminatıga bütün küç bilen kapalatlı kılışı tırışmakta. Tiyan'ı yezi ilgilik maşınları öz aldığı yenilik yaratışta çıngı turup, köptürlük yadırılık teknikalardaki tosalgı olanı yandı. Özü tatkı kılıp yasağın 6 kuruluk optimatik pakt deriş maşinesinin müstakillik nispeti 98%'ki yetti. 50 neçe türlük devlet patent teknikisi mücessemlengen bulup, halkılık iktidarı körsetküçü halkıra ilgarı seviyegi yetip, çet elinin yukarı derecelik pakt deriş maşinelerine bolgan uzun müddetlik monopolluğunu buzup taşladı. Bu məhsulatla memleketteki her qaysı paxta rayonlarında setilipli qalma yana Orta Asiya, Cənubi Amerika qatarlıq çet el bazarlarına türkümləb eksport qılınıdı. Ula əməli yadırılıq texnikiyi tayınıp, əgiş menişdin başlamçı buluşu ötdi. Bir paxta yığış maşinisi bir kündə nəçə 100 mo kevəzlikdiki paxtını yığıvalalaydı. Ünümü adam küçüge qarğanda köp yuquri.
1: 6-cı şi Wujiaqiu Şəhərlik Sanayət və Uçurlaşdırış İdarəsinin 2-ci dərəcəlik müdür dərəcəlik bölüm əzası Dong Zixao mundaq dedi. Biz siyasət cəhətin yöləş, məbləğ cəhətin mükafatlaş, mülazimət sodigərlərini kırgızış, dəl cəhədi mülazimət qılış qatarlıq cəhətlədə hər tərəpli mükücəb, karxanlılarının əqli iqtidarlıq tip özgərtişini puxta kapalətgə iqə qıldıq.
0: Yəqinqi yıllardın müyən 1906-cı şisi Wujiaqiu Şəhəri Akli iktidarlaştırış, rakamlaştırışını özgertişini zor güç bilen ilgiri sürüp, pen teknikede yenilik yaratış arkalık, en enevi kesplerini kudret taptırıp, derecesini östürüp, bir türküm akli iktidarlık zavut, rakamlaşken sehlanı tezin işgi kırıştırdı. Tiyan'ı yezi ilgilik maşınları vekillikedeki başlamçı karhanala rakamlık tekniki bilen emeli iktisatını çoğunkur yuguruş arkalık yezi ilgilik maşınları üskünlerini yasaş kesb zencerini üzlüksüz küçeytip ve serhillaştırıp yeni süpetlik işlep çıkırış güçlerini yetildiriş ve zora itiş yasımeçiliğinin yuguru süpetlik terakkatını ilgiri sürüşke küçlük hareketlendirgeçi küç koştu. Bir tal burumu mıhtın bir yürüş akli iktidarlık sistemi içe bir işlep çıkırış liniyasının bütün küçü bilen ailen işidin bir kesb zancarının düş urup ravajlanışı içe bin tön yasımacılıkı bir payan Şinjan zemini de sanayetinin derecesini östürüşünün yığın neterisini yarattı.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teyhimu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çonkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan benim ailem.

0: Yorqin ism. Hürmetlik radio anlıgıçılar, bu sahipimizde Şincan'a yardım veriş yoluna yeni bir kıtım kadem taşlığa nervi içki keserlikle mutakassi Yingjiang Shan'ı tanıştırımız. Şincan'a yardım veriş hizmetini tamamlap Zhejiang'a kaytıp gelgen Yingjiang Shan yakında yine Şincan'a uçuduğun nöbetçi ayrıplanğa çıktı. Bu Zhejiang ölkisi Taizhou şehirlik birinci halk doktorhanesi nervi içki keserlikle bölümünün muavin müdiri viraci Zhejiang daşvesi Shouyifu doktorhanesi Aral doktorhanesi'ye yeni bir kıtım kelip Şincan'a yardım verdi. O kesel görüş, operasiya kılışkı yetekçilik kılış, okutuş, ders ütüş katarlık yardımla arkalık yardımge erişken caydaki doktorhanalarının nervi içki kesellikle bölümünün kespi derecesini östürüp, Çigara rayonundaki puhralarını şik aldırdıla yukarı seviyelik nervi içki kesellikle davalış mülazimetinin bəhrimen kıldı.
1: Yingjiang Shan uzun mezgil baş işçi, arteriyası tarayış, boyun arteriyası tarayış, ciddi karakterlik miğe tıkılmız katarlık miğe kan tomur keseliklerini davalaş bilen şugulunup, kelnikilik emeliyat ve pen kuruluşu cihette nahayti mol tecrübe toplagan. Bu kıtımki Şincan'ı yardım veriş mezgilide o yardımge erişken caydiki doktorhana nervi içki keselikle bölümünün noktalık terakiyat yönelişge zıç birleştirip, ilmi, ixcham xizmet layihasini tuzib chiqdi.
0: Yingjiang Shan ambulatoriyada kesal ko'rish jarayonida turli miya qon tomir kasalliklari, boshqa yesh, bosh og'rish, miya tiqilmasi asor tiqilish va yuqori xavflik tekshirish bemorlarini sabrchalik bilan qabul qilib kasallik tarixini bir-birlab tafsilli surishtirib, surat materiallarini tadqiq qilib, bemorlarga qarta xoslashgan dori aralashish va salomatlikni asliga keltirish ziyorat layihasini tuzib chiqdi. Şunun bilen bilen, sektinin alını iliş, astı karakterlik kiselliklerini başkuruş, kontrol kılış ve operasyenin kiyinki başkuruş bilimlerini amığı pahal umumlaştırıp, meni kan tomur kiselliklerinin yüz verişini menbədini azaytdı. Bimarlarının başka cayda kisel körüstüp davalın işini ünümlük azaytdı. Şu caydaki amının etişçe, ilgiri bundak mutakaslarını tepiş üçün ürümçi, hatta işkirge berişke doğru gelirken. Hazır şik aldırla bu mutakaslarını izdep nurgun yol kıracıdı ve avarışlıkını ticep kalgan. Bir bimarının aile azası hayacılanan halda, yin doktor geldi, bizim tayançımız barbı oldu. O astaydıl körüp, inik sözlep könlümüzü hatırcam kıldı, dedi. Yingjiang Shan qiyinlik darajasi yuqori bo'lgan bir operatsiyaga qarata operatsiyadan burun tafsili baholash va operatsiyadagi xalqlik texnika yetakchiligini elib berib, mashg'ulot o'lchimi xavf xatarini oldin hukm qilishdan jiddiy bir taraf qilishqichi bo'lgan butun jarayonda ulgi ko'rsatib, yordamga erishgan joydagi doktorxona nervi ichki a'zolari kollektivining murakkab kasallarni bir taraf qilish ishonchi va saviyasini unumlik o'stirdi. O yine özü toplagan mol kelnikilik misallağı birleştirip, radius arteriyası arkalık miyengi kırdıgan miyengi kan tomurlarını davalaş tekniksi üstüde izlenişini çoğunkır çünüşlük kılıp çüşendirip, baş boyun kan tomur şarçı haltısını kenaytış ve şekilgi keltürüş tekniksi ve tirek köçürüş operasiyasının təcrübe kulasının tən bəhrimen bulup, bölümdeki tibbi xadımlağa nəzəriyyə çoğunkırlıqı ve əməliyyət yetekçi əhmiyetigi ige ilmi ders sözləb bədi. Operasiya öyüde o her bir kademdeki meşgulatını inçke ayırıp, töşük teşiş noktasının tartıp, ötküzgüç neyçinin ilgirleş sürüeti geçe, mühim noktalarını bir-birlep kol mu kol inip düşendirdi. Münberde o köp yıllık kelnikilik tesiratını sözlese demeliş vakitlerdi mu etrafı da sual soraydığın yaş doktorla üzülmeydi.
1: Yingjiang Shan Şincan'a yardım veriş hizmetini ahırlaştırıp, Zhejiang'a kaytıp gelgenden kiyin yardımge erişedigan caydaki doktorhanalarının taraqiyatıga izcil köngül bölüp geldi. O pat-pat öndidar arqılıq bölümünün ahvalını sürüştürüp durdi. Yıraqtın kollektiv diagnoz koyuş daimlik işqa aylandı. O çoğunkur oylanğandan kiyin keskin halda Şincan'a yardım verişini yeni bir qetim iltimas kılıp, aralga yeni verişini karar kıldı.
0: Yingjiang Shan mundaq dedi. Aral mening ikkinchi yurtim. Bu munbat tuproqqa yana bir qadam besib qalbim larziga keldi. Bu qadamqi Shinjangga jonliq yardım biriş yöleş, Cöcan Aksu davalış hemkarlıqının canlıq əməliyeti bolublu kalmay yene yardımgi erişken caydaki doktorxanalarının pen kuruluşunu küçəydikki mühim tədbir. Mütəxəssislə Çigara rayonundaki bimarlarını işik aldırıla yukarı səviyyəlik davalış mülazimətidin bəkrimən qılıblı kalmay yene bölümlərinin mürəkkəb minə qan tumur kesəliklərgi diagnoz koyuş, davalış, operasiya məşğulat ölçimi və köp pəllə boyca həmkarlışış qatarlıq cəhətlədə kördərlik ilgirlişini işqə aşırıb, ixtisaslıqla qoşununu yetiştiriş və işkilənçi kəsb tərəqqiyatıqa küşlük hərəkətləndirgüçü küş qoşdu.
1: Тайжаудын аралгычы болган арлык 4000 километрден ашыды. Еңжиаңшен кайт-кайта әмәлиеті арқылық

0: doktorlarının mesuliyetini düşündürdü. O Çigra rayonundan bolmasa mı, lekin en köp yürek kınını Çigra rayonuna sarıp kaldı. O Aral oğlu emas, lekin bu yerini ikinci yurdu deb karaydı. O xuddi öçmez çırağı oxşaş Çigra rayonundaki miyə qan tumor keselikleri bemarlarının ümit yolunu yorutdi. Onun hikayesi kişilerge bir xil çoğunkur muhabbet var. O bolsumu qayta Şinjanğa yardan beriş, yana men yeni kelimen deydigan bir xil mesuliyet degenni bildirdi.
1: Hürmetli radio anlıqçılar, emdi atınım rayonumuzda 16 şehrinin kelgüsü 24 saatlik hava raydı məlumatı anlatımız. Ürümçide hava uçuk, temperatura 24-36 Celsius gradı uçuya 3 bal şamal çıxıdı. Altayda hava uçuk bulup, keyin bulutlanıdı. Temperatura 20-35 Celsius gradı uçuya. Çöçekte azaraq yağmur yağıdı. Temperatura 20-36 Celsius gradı uçuya. Gülcide hava bulutluq, temperatura 21-37 Celsius gradı uçuya. Bortalada hava bulutluq, temperatura 21-36 Celsius gradı uçuya. Qaramayda hava bulutluq, temperatura 29-39 Celsius gradı uçuya. Kütünde hava uçuq, temperatura 27-38 Celsius gradı uçuya. Şeyhanzada hava uçuq, temperatura 23-39 Celsius gradı uçuya. Sancıda hava uçuq, temperatura 25-38 Celsius gradı uçuya. Qumulda hava bulutluq, temperatura 23-36 Celsius gradı uçuya. Turpanda hava bulutluq bulup keyin eçilidi, temperatura 31-41 Celsius gradı uçuya. Koruluda hava uçuq, temperatura 25-35 Celsius gradı uçuya. Aksu'da hava uçuq, temperatura 24-37 Celsius gradı uçuya. Atış'da hava uçuq, temperatura 21-37 Celsius gradı uçuya. Kaşkar'da hava uçuq, temperatura 20-37 Celsius gradı uçuya. Xotan'da hava uçuq, temperatura 24-37 Celsius gradı uçuya. Ürümçide hava uçuq, temperatura 24-36 Celsius gradı uçuya boludu, 3 bal şamal çıxıdı. Hürmetli radio anlıqçılar, Şinjan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programması bu canlı dişbəduq, yaxdırıb anlıqınınlağı rəhmət. Slow Shooting abonucular terminalını çürsənlə, texmi köp məzmunlardan xəbərdar bolalayısılə.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi. Bütün günlük anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Ulap tarqıtışqı mesul rehberler, tekniklarga rahmet eytimiz. Xeyirlik keç Ürümçi. Xeyirlik keç Şinjan.

Hürmetlik radyo anlıkçıla. Şincan Radyo Televiziye Stansı, Uyğurçu Universal Radyosu'nun bütün küllük anlıkçı, Otur Dolkun 855'te. FM 101.7'de anlatılıdı. Yaktırıp anlaşılanı karşı alımız.

tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpıraq programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın Münbet Pırak programısını anlayışlarını karşılığımız. Ben Perhat Ömer.
1: Ben Roşengül İmam.
0: Bu kıtımkı programımızda tümendeki mezmurlarda anlayış birimiz.
1: Güllünü vatkan Yezi kentlerge nazar sahibimizde Muri Nahiyesi'nin Dongçın Bazarı Şinciyagu kentideki kaymak temlik savmi sayahatçilerge tatlık tetedi. Kent ahalılarını beyitti. Qashqar viloyati chorvachilik butun kasb zanjirini bir gavdalashtirish qurilishini olg'a siljitdi degan mazmunlarni diqqatingizga sunamiz.
0: Qaltis 5 mahirlari sayfimizda Jungo Yezigilik Fanlar Akademiyasi G'arbiy qism Yezigilik Tadqiqot Markazining olimi Jo Yingtun va uning kollektivi qo'g'un tovus sortini yetishtirish va yenik odiylashtirib o'stirish andis ustida izlandi. G'uljin ayesi Sodiq Yuziyesi Hua Huynun gül giyah üstürüş kəsbi həmkarlı kooperatibi yaxşı pul tepiş yolu tapdi digən məzmurlar deyiqdanladı buludu.
1: Yezi iyiliki yeza dehqallarga alaqadar uçurlar sahibimizdə ot yurtida salmon belqi pekildi qatarlı uçurlarını anlattımız.
0: Radio anı uçurlar. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqı sılışı ten abunçılar terminalda mazqadamda anlatıldı həm də hər vaqıt qaytırıb anlığılı buludu. Әмді дейқтіңіна программымыздың тәпсілі мәзмұлдырды болсын.
2: Гүлліні ватқан езік әнтләгі нәзір.

0: Radio anıqçıla. Bugünkü gülünüvatkan yez kentlerge nazarı sahipimizde Morina yezsi, Dongchang Bazri, Shenjiago kentideki kaymak temlik savminin sayaçlarge tetip kent ahalarını beyit kallık toğrısızlık işlerini sözler birimiz.
1: Yaz pesilde meyvelerine oxşede kişige huzur bir işleydi. Hazır Morina yezsi, Dongchang Bazri, Shenjiago kentideki meyve köktat özüş bağıtısıdaki kaymak temlik savmiler arka-arkadan pişti. Tatlıq, şirinlik, əlasbətlik meyveler nurğun sayahatçını bu yerge gelip, meyve köktat özüşünü sınaşka çelip kıldı.
0: Bu cayının kün nuru yeterlik keçi bilen kündüzün temperatura pärkı çoğun buluştak tabi əvzelikege tayınıp, Shenjiago kentti bekar turgan kollektif yerini jallandırıp, özgeçi meyve köktat erikçılıkın tərəqi kıldırdı. Terikçilik mahiri Hıcım bu kent kolu gitipten 10 mu yerini ödüge elip, üstü uçuk yer bilen parniktin birleştiriş endisini kolunup, kaymak temlik savmi ve şoklu teridi. Bunun için de savminin külümü yetti moğu yetti. İlmi inçkileşken baş kuruş perviş kılış arklık, meyvinin süpti yakşı o sol yukur buluşunu şaşırdı.
1: Əla sübətlik meyve çeviləri və azadən səhra muhiti Shenjiago kəndinin meyve üzü sayahiyyəti qızğınlıqını sıcıl aşırıb, şəhər ətrapıdaki aram alıdığan yaxşı çay qaylandı. Sancı şəhərdən gəlgən sayahatçı Wang Ya Hui mundaq dedi. Mən alayıdan öydikilərini elib meyve üzgülü gəldim. Bu yerdeki savminin təmi yaxşı, şirinlik, üzüş muhiti pakız, azadə, təsiratım nahaydı yaxşı. Bunun keyin yana daim kelimən.
0: Əvzəl teyrikçilik şirayeti və tücüblə baş kuruş pərviş qılış qıtayınıb, xıcın bu ailəsinin qaymaq təmlik savmisinin etiçin çüçüməl yeclik bolğaşqa, bazardı kən alqışqı erişdi. Savmi kesbidilla Xıcınbo'nun yıllık kirimi 80 min yuengi itidu. Şunun bilen billa, yıl boyu etrapki kent ahalarını yakın etrapki işleşki kubol kaldı. İşlemci kent ahalisi Li Hai mundaq dedi. İşk aldıdılı işlep bir gün iş güzgen tapalaymen. Bugün künde özgeçi meyve kökta teyrikçiliki Shenjiago kentinin kolektif ıksadını zora itiş, amının kirimini aşırışkı türkü buluştu ki, muhim trekke aylandı.
1: Yakınki yıllardan bu yan Dongchang Bazri bekar durgan yerlerini jallandırış, yerlik kabillerini yetiştiriş, yerini oborot kılışını kıyılıplaştırış kadarlık şekiller arkalık yezi kent kesip orullaştırmasını sicil alalaştırıp kirimni aşırış yolu birli xil buluştak kıyın meseleni hal kıldı. Keyinki qadamda Dongchang Bazri yezi egiliki medeniyet sayahat baylıqını biriktirip, yerlik yezi egiliki markasını yetildirip, kirimni aşırış yollarını sicil kengaytip, özgeçe kasiplerinin süpitini östirip, ünümini aşırış arqalıq yezi kentlerini umum yüzde küllendirişke küç koşudu.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қарш алымыз.
1: Radio anıqçılar gülün vatqan yez kentlərge nəzər səyibimizin dalmaşdırımız. Əmdi köpçülükki Qashqar vilayətinin çarvışlıq bütün kəsb zəncirini bir gəbirləşdiriş qoruluşuna alğısıl jətiş əhvalını sözləb birimiz.
2: Yəqində Pəyzavat nahiyyəsinin Şabdul Bazarı Qazan Köl kəndidiki Morin Bakmıçılıq Dehqallar Kəsbi Həmkarlıq Kooperatifinin məsuli Nurbiya Davud Qutan Tazılavat etdi. O mündaq dedi. Hazır bakmıçılık meydanında 100'den artıq kala, 300'den artıq koy bar. Buldur kala koy bekiştin kılgan kirimim 300 min yuandan aştı.
1: Yakın kıyılardın bu yan Qashqar vilayeti dikkatten çarpışılık kesbinin yokur süpetlik terakiyatıdın ibaret asası liniyegi merkezleştirip, əla nesil yetiştiriş, külemlik, bakmıçılık, pen texniki, arqılık, küş qoşunu çördəb, sicil küçəb, çarpışılık bütün kesb zəncirini birgəbləştiriş kuruluşuna puxta alğısıl jitib, kesb onursal əmili küçünü özlüksüz küçəydi. Amının kirimini aşırışqa, türkü buludğan nahiyyə rayonu iqtisadi terakiyatı terak buludğan mühim pişki aylandırdı. Hazır qədər bütün vilayətinin çarva öyüqüşləri bakmışlıq asası müstəhkəmlənib, beqiluvatqan göç qalısı 968.400, beqiluvatqan göç qoyu 6.052.900 bulub, beqiluvatqan öyüqüşləri 10 milyondun açdı.
2: Əla nəsil kəsib tərəqiyyatının asası, pən texnika tipini özgərtib, dərəcəni östürüşünün qanadı. Şinjan Maytın Çarvıçılık Pen Teknik Terakkiyat Çeklik Şirketi Dolan Koyu Köpeytiş Merkezi de gün tekşürüş üyü. Ölçemleşken köpeytiş sehi yukarı ünümlük yürüyüşü vatattı. Teknik adımlar nesil tallab yetiştiriş, yokumluk keserliklerini tekşürüş, köpeytiş boyunca diagnoz koyuş, davalaş katarlık hizmetlerini tertiplik kanat yaydırı vatattı.
1: Köpeytiş Merkezi'nin mesulü mundaq tunuşturdu. Bazımız inçikleşken bakmışlık teknikisi tayinip, köp kozlaydıgan dolan koyu yeni nesil sistemizin talap yetiştiriş ve külemleştirip köpe yetiştirin hengaydı vatadu. Bugün künde bazıda bir kılvatkan göç koyu 5130 bulup, bunun içinde köpü yelaydıgan sağlık 3120. Köp kozlaydıgan yadroluk toplik sağlık 1300. İlmi yetiştiriş arkalık göç koyunun köp kozlaş nispeti 110%'ten 143%'ki üsüp, umumi kozlaş nispeti 95%'ki mokumluşup, bakmışlık külümü ve meslulat süpütünün koş östürüş işgal şuruldu.
2: Kölemleştirip başkuruş zamanevi çarvıcılıkının süpütünü östürüp ünümünü aşırışının açıkçı. Məkit nahiyyəsi bakmıçılık əmkarlıq kooperatifini paal yetiştirip, tarqaq ahallilərini biriktirip, ölçümləşkən bakmıçılıkını tərəqqi qaldırıp, əla nəsil yetiştiriş bilən işləp çıxırıs setişini udullaşdırıq sistemisini təqamullaşdırıp, göç qoyu kəsbini toplaşdırıp, tərəqqi qaldırışqa həqiqi kapalətlik qaldı. Hazırga qədər bütün nahiyyə boyunca türlük göç qoyu bakmıçılıq asası gəvdəsi 17.382-gə. Beqilvatqan göç qoyu 342.700-gə, köpü yələydiğən sağlıq 230.000-ğa yetdi. Dolan qoyu özgəcə bakmıçılıqı bilən şüğullandıqan dehqan ailəsi 16.400-dən eşib, özgəcə göç qoyu kəsbi şu cayının yezi kəntlərini gülləndiriş, dehqan çarabıçılarının kırımını aşırışdiki törük kəsib qaylandı.
1: Kesbinin mukum sağlam terakiyatı mükemmel yürüyüşleşken kapalettin ayrılalmaydı. Hazır Qashqar vilayetinin şahşumbu türdeki yemkacak ziraat terilgü külümü 1.513.200 moğu yitip, yemkacak umumi zapas miktarı 5 milyon tondan açtı. Yeterlik yemkacak təminatı çarvıçılıkını kapalettin iyi kıldı. Şunu bilen bile, yokumun aldığını iliş imun antitilasının 34 yıl layıqatlı buluş nisbeti 93%'nin yukarı buluşku mokumluşup, çarvışlık mesulatlarının süpet bir hatarlıki tüven çeki katlık sakılınıp, kesipnin tekşi mukim tertiplik terakiyatıga kapalatlı kılındı.
2: Qashqar vilayeti zencirini uzartış, zencirini toluklaş, zencirini köpeyçte çıntırıp, çarvışlık kəsb sistemisini sicil mükemmelleştirip, göç kalısı, göç koyu, öy kuşları bakmıcılığı, soyuş, pişiklaş, süt məhsulatlarını inçike pişiklaş qatarlıq, yette mükemmel inçike ayrılgan kəsb zəncərini bərpa qıldı. Bütün zəncərini bir gevdeleştirip tərəqi qıldırış əndisi kəsblərinin toplanış ünümünü ünümlük koyup, berip, cəmi 292.300 kişinin işqi orulışıqa törtkü boldı.

Hazır Aptım rayonumuz umumizlik halde asaslık kelkün mezgiliği kirdi. 6. ayın 19. gündüm bu yan Xoten vilayetinde uda katlık yamğurluk avarayı körülüp, köp cayda kıyan körüldü. Aptım rayonluk suçluk nazartı küzdüş ölçeş aldın signal veriş ve çakırış yip kalkısını yenimi küçe ettip, amını hayatti ve mal mülük bir hatarlıkını bütün küş bilen kov dedi. Kelkün mezgili kirgendim bu yan Aptım rayon bu içi cemi töt derya yakında kelkündün 9 kıtım aldın signal verildi. Bu asaslıqı küçlük öl yığını keltirip çıkarğan tuyuqsız yüz berdiğan kısmen caylar dikildiğan kelkün bulup, kelkün pellesinin vaqt kısqa kelkün miktar az boldu. Yakınkı mezgildi Xoten vilayetide yamğur yığış ceryanın tekmi gevlik boldu. Xoten şehrinin günlük öl yığını miktar 64.7 mm bulup, meteorologiye hatırlengendim bu yankı tarihtik en yukarı kımmetini bösüp öttü. Katlık yamğur Xoten, Qashqar, Qızılsu oblasti, Aqsu, Bayınqul oblast qatarlıq nurğun jayda qiyan payda qıldı. Kelkündün müdafiyeliniş qısmen əsləlri və taş yol körükləri ziyanğa uçurdu. Aptım rayonluq suçluq nazarati, su apti, qorğaqçılıq aptinin müdafiyeliniş başqarımızdan başqarım başlıqı Veycün mundaq tunuşturdu. Aldın signal berişinin vaqtida bulışı, çaqırışının dəl jayda bulışı, yötkül üçün keskin bulışının paydası da növətdə mühim xətərlik əhval, apət əhvali və adam ölüş yarınış görülmədi. Kelkündü mudab eliniş apətinin ziyinini azaytışdı, aldın signal beriş aldın qorunğa qoyuldu. Bu yıl Aptım rayonluq suçluq nazarati yığından 374 qiyanını avtomatik küzdüb ölçəş punktunu toluqlap qurup, su apti, qurğaqçılıq aptini küzdüb ölçəş, aldın signal beriş supsığı tayınıb, 3558 punkt noktunu toplap, aldın məlumat berib aldın signal beriş, küzdüb ölçəb aldın signal beriş, nəx meydanda aldın signal berişdən ibarət köp basqışlıq tədrici ilgirləydiğən aldın signal beriş sistemisini bərpa qıldı. Kelkün mezgili kirgenden bu yan cemi 35 karar kıyan xelp xatırdın aldın signal beriş, 6.840.000'dan artıq aldın signal beriş kısa uçur elan kalınıp, aldın signal beriş uçurunun tik yönlüştü nahiye şehirler geçe, toğru yönlüştü ciddi işlerine takabül turuş, katnaş, medeniyet, sayahat, katarlıq, tarmaqlar geçe, ortak bəhriliniş yip kalqısı geçe yetküzülüş işe aşırılıp, xelp xatır əskertmüsü de ölük bulun kaldırmasılıq, toluq kaplaşqa, əqiqi kapadadık kılındı.